Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi. "Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, "Rabbim," dedi. "Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim," dedi. "Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırsın."

0: batırırlar ve sadece günahkar nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Araf suresi 22-25. ayetler. Adem ile Havva'nın duası.
2: Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki,
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
2: Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11-20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde, yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere, Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyen

0: Neredenim? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hac Suresi 1-10. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler oluyor. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onu üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Zümer Suresi 38 ila 52. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için, hak için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerini sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese de düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadar da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.

0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin ve yerin tasarrufunun Allah'a ait olduğunu şöyle beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Buruç Suresi 8 ve 9. Ayetler.
2: Onlar, müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.
0: Maide Suresi 40. Ayet.
3: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
0: Tevbe Suresi 116. Ayet.
2: Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Müddessir Suresi.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır.

0: Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetimizi kabul eyle. Eksiğimizle kabul eyle ya Rabbi. Gediğimizle kabul eyle ya Rabbi. Noksanlığımızla kabul buyur ya Rabbi. Sana hakkıyla biz kulluk edemeyiz ya Rabbi. Bunun farkındayız. Ama kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, eksiğimiz var, hatamız var, kusurumuz var. Bizleri bu haliyle affeyle ya Rabbi. Sana secde edenlerden eyle ya Rabbi. Sana ruku edenlerden eyle ya Rabbi. Sana kıyam edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, tövbekar olarak geldik kapına, tövbesiz gönderme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver. Dertlilere deva ver. Borçlulara eda eyle ya Rabbi. Borçlulara eda eyle ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tahrim Suresi 6 ila 12. ayetler ve Alak Suresi 1 ila 5. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah, iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O, itaat edenlerdendi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Âl-i İmran Suresi 164 ila 171. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da sizin başınıza geldiğinde, bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki, o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Rad Suresi 8, 9 ve 10. ayetler.
5: Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçüyledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.
3: İbrahim Suresi 38. ayet.
0: Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
3: Nahl Suresi 19. ayet.
6: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da

0: A Bidr. Nahl Suresi 23. Ayet.
1: Şüphesiz ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez.
0: Hac Suresi 70. Ayet.
2: Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Fecr Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına and olsun. 10 geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e ve vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda

0: Kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbim, Rabbim, biz kullarına namazı ikame edin, zekatın hakkını vererek, ödemesini en ince hesaplarla yaparak gerçekleştirin şeklinde defaatla emirler veriyorsun, görevlerimizi emir sıyalarıyla bize hatırlatıyorsun. Emir vücub ifade eder anlayışıyla bu emirleri okuduğumuz zaman mutlaka yerine getirmem lazım anlayışıyla bu emirlerin yüklediği sorumlulukların üstesinden gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rabbim emrediyor, ben 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra, emeklilikten sonra yaparım gibi yanlış, şeytani ve nefsani bir anlayışın zebunu olan insanlarımız olabiliyor. Böyle bir yanlış anlayıştan kurtulmayı bu anlayış içinde yer alan bütün kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Namaz ehli olanları da böyle bir yanlış anlayışa düşmekten sen muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Namaza sahip olma hususunda Peygamberimiz Efendimiz'e verdiğin talimatı nasıl o anlamış, idrak etmişse hayatının her safhasını mutlak surette namaz ibadetini hem de cemaat halinde ihya ederek gerçekleştirmişse, onun örnekliğinde namaz emanetini ve ibadetini sahiplenmeyi ve beş vakitte yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İbrahim Aleyhisselam gibi oğlu namaz kılsın, ailesi namaz kılsın diye binlerce kilometre yolculuk yaptıktan sonra Kabe'nin etrafına götürüp yerleştirdiğinde inni eskentu dediğinde Rabbena li yuqimus salah, namazı kılsınlar diye buraya getirdim, yerleştirdim. Nasıl bunu söyleyerek ve fiilen icra ederek namazı korumanın bu en zor adımlarını atmışsa, sen de kitabında bunları bize bildirmişsen, bundan da ders alarak, ibret alarak namaza sahip çıkmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Yine İbrahim Aleyhisselam örneğinde onun bir duasıyla de duamızı taclandıralım. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbi cealni mukimes salati. Rabbim beni namazın hakkını vererek, nasıl istiyorsan o şekilde gerçekleştirerek yerine getirmeye beni muvaffak ettiğin gibi soyumdan gelecekleri de namazın hakkını vererek namazı ikame edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Diye nasıl dua etmişse o duamızı biz de tekrarlıyoruz. Ya Rabbi bizi namazın hakkını vererek beş vakitte senin huzuruna çıkma şerefine ermeyi hepimize nasip eyle.
1: Amin.
0: Bize emanet verdiğin çocuklarımızı da namaz terbiyesiyle yetiştirmek suretiyle onların da namaz ehli olmalarını, namazın hakkını verici olarak

0: özellikle de gençliklerini namaz terbiyesiyle yaşamalarını ve devamını da bu terbiyeyle ölünceye kadar sürdürmelerini cümlesine, cümlemize amin diyen bütün kardeşlerime ve çocuklarına, soylarından geleceklere nasip eyle, ikram eyle.
1: Amin.
0: Nasip eyle, ikram eyle.
1: Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Bilal Al Muhammed Suresi 12-19. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetine

0: artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nuh Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim!

0: Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah 7 göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeusu, Yevuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 95.
3: Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır.
1: Enfal suresi 72.
4: İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki

0: Akraba, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Halik Celle Celalu, Celle Celalu. Her şeyi yoktan var eden. Sen El-Halik'sin. Yaratan, yoktan var edensin. Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın. Her şeyin varlığını, geçeceği halleri belirleyensin. Bir şeyi yoktan var etmek ancak senin Halık ismine mahsustur. Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca sensin. Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, varlığın kendisini ve mayasını yaratansın. Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin. Sen insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan, ona irade ve akıl bahşedensin. Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım! Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Numan Akbaş. Meali seslendiren Hakan Vanlı. Yirmi birinci cüz.

رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.

يكفرون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون

21. cüz. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin: biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar, kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler. Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Dediler ki, ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya,

De ki, mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah gökleriyle yeri ve ikisi arasındakileri ancak

hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden, verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata

sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat artıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şey yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez. Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun, eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman

Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun, siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun, eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun, biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeylere haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti: yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı

Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor? Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakın. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Secde Suresi. Rahman

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır. O kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek: o halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun, dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar.

De ki, fetih, kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahiy olunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağzınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allahsa gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık? Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Hani onlardan bir grup, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, haydi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grup da, evlerimiz açık, korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı, o konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde

ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır. Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İkinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir, Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması, Allah'ın doğruları doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

الحمد لله رب العالمين.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
1: Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara, ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin, dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun, senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ali İmran Suresi 104. Ayet.
7: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
5: Ali İmran Suresi 110. Ayet.
8: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir.
5: Ali İmran Suresi 114. Ayet.
9: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 62 ila 71. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içine açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa

0: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
1: Ali İmran Suresi 38. Ayet.
2: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.

okuyan Takdir Feriza Hasan. Fatır Suresi 29 ila 35. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed, sana vahyettiğimiz kitap Kur'an,

0: kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tahrim Suresi 6 ila 8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 47. bölüm. Hendek Savaşı.
3: Ey Kureyşli kardeşlerim, ey Yahudi kardeşlerim, bilin ki şunu: Muhammed ordu toplamaya devam ettikçe, nefes aldıkça bizimle işi bitmiş sayılmaz. Biz onu yensek de tekrar ordu toplayıp bize saldırır. Bu sefer bu iş bitmeli. Muhammed'i ve onun yandaşlarını yok etmeliyiz.
4: Muhammed benim kim olduğumu görecek. En iyi adamlarını öldüreceğim. Hamza'ya olanlar benim yaptıklarımın yanında az kalacak.
3: Sen cesursun İkrime. Tıpkı baban gibi cesursun. Bugün 10.000 asker Medine'ye girip o şehri Muhammed'in başına...

0: Kime yıkacak? Tarih bizi yazacak. Tarih bizim kahramanlığımızı yazacak.
1: Ey Allah dostları, Allah'ın Resulü bize seslenir. Hendeyi kazmayı bitirdik sonunda.
2: Ya Resulullah, Hendek şehrin önünde iki ucu açık uzanıyor. Kenarları da keskin taşlarla çevrildi. At ya da develerle gelenler bu taşlara takılıp düşeceklerdir. Hareket etmeleri imkansızdır. Şehrin girişlerini de taşlarla ve kimsenin giremeyeceği kocaman kaya parçalarıyla kapattık.
3: Resul-i Ekrem kadınlarla çocukların, yiyecek ve içeceklerin, değerli eşyaların ve hayvanların şehirde bulunan en müstahkem binalarda toplanmasını ve ordunun sel dağı eteklerinde karargah kurmasını emretti. Kendisi de çadırını Zübab Dağı'ndan bugün Fetih Mescidi'nin bulunduğu yere nakletti.
1: Medine'yi bize emanet ettin. Kafirler bize yaklaşamayacak bile. Bu zafer bizimdir ya Resulullah.
2: Şehirdeki Yahudileri de dikkat etmemiz gerek ey Allah'ın Resulü. Barış imzalamış olsak da ne yapacakları belli değil. Bir hainlikle karşılaşabiliriz.
4: Şunlara bak. Bu hendek de nereden çıktı?
5: Muhammed, bu adam okuma yazma bilmeyen bir çobandı. Hira mağarasından çıkmaz, düşünürdü saatlerce. Bu adam nasıl olur da böyle bir şeyi akıl edebilir? Bu kadar insanı arkasından sürükleyebilir.
4: Seni caydıracak mı yoksa bu hendekler Ebu Süfyan?
5: Beni tanımaz mısın İkrim'e? Eğer tanırsan bana böyle sözler etme.
4: Ne yapacağız?
5: Bu kötü bir sürpriz oldu.
1: Ey Allah'ın Resulü, kafirlerin ordusu geldi. Ne yapalım?
6: Allah'ın Resulü diyor ki gitmeyin. Onlar bizim ayağımıza gelsin.
2: Dayanın kardeşlerim. Hendeyi gece gündüz koruyacağız. Bir an bile yenileceğimizi düşünmeyin. Zafer bizimdir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
5: Gördün Huyey. Bizim şehre girmememiz için hendek kazmışlar. Senin bize bir sözün vardı. Medine'den Yahudiler bize yardım edecekti.
7: Yemin olsun Mekke lideri, herkese parasını kendi elimle verdim.
5: Verdin de ne oldu? Bizi Muhammed'in yenmesini mi bekleyecekler? İçeriden onlara saldırmayacak mı Beni Kurayza kabilesi? Neden varlık göstermiyorlar?
7: Sabret Ebu Süfyan, onlar da korkarlar. Ama emin ol yanımızda olacaklar. İstersen bir heyet gönderelim ya da beraber ziyaret edelim onları.
5: Sen git kardeşim, konuş. Kurayza arkadan saldırır, biz de önden girip onlara destek oluruz. O zaman hendek bile kurtaramaz.
7: Ben hemen gideyim o zaman.
5: Dikkat et, Müslümanlar seni görürlerse öldürürler.
7: Ben koca Beni Nadir'in lideriyim. Medine'yi çok iyi bilirim. Her gizli geçiti bilirim. Müslümanları öldüreceğiz. Bütün Müslümanların kökünü kazıyacağız.
3: Beni Nadir Yahudilerine mensup bir heyet, Medine'de oturan ve Müslümanlarla arası iyi olan Beni Kurayza Yahudilerine gidip onları Müslümanlara karşı hücuma geçmeye ikna etti. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber hemen tedbir aldı ve birkaç yüz kişiden oluşan iki birlik göndererek Yahudi mahallelerinin etrafını kuşattı. Öte yandan Gatafan ve Fezare kabileleriyle birlikte gelen paralı askerlerle ayrı bir anlaşma yapmak üzere onlara bir heyet gönderdi. Fakat istedikleri aşırı ücret yapılan bir toplantıdan sonra reddedildi. Bu arada Beni Eşca kabilesinin reisi Nuaym bin Mesud Müslüman olmuş ve bunu henüz kimse duymamıştı. Nuaym, Resul-i Ekrem'in isteği üzerine Beni Kurayza Yahudilerine gitti ve kendilerine Medineli olmayan müttefiklerin yurtlarına dönünce yalnız kalacaklarını, onlardan savaşacaklarına ve kuşatmayı kaldırmayacaklarına dair söz vermelerini, güvence içinde Kureyş'ten rehin istemelerini tavsiye etti. Sonra da müttefik ordugahlarına giderek Yahudilerin gizli

gizlice Hazreti Peygamber'le anlaştıklarını, Kureyş'in bazı ileri gelenlerini rehin alıp ona götürmeye karar verdiklerini söyledi. Aynı haberleri Müslümanlar arasında da yaydı. Böylece düşman saflarında ortaya çıkan ihtilaf, Beni Kurayza Yahudilerinin saf dışı kalmaları sonucunu doğurdu.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa suresi 65 ila 70. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Câsiye Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Müminun Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kabir ve kabir hayatıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Mü'min Suresi 46. Ayet.
5: Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir.
4: İbrahim Suresi 27. Ayet.
6: Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.
4: Mümtehine Suresi 13. Ayet.
7: Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir topluma dost edinmeyin.
4: En'am Suresi 98. Ayet.
8: O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Bakara suresi 128. ayet.
4: Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1 ila 5. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم وحسن مآب. الذين

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünya ve ahirette insanların Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir. Dinleri de birdir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah'tan aldıkları ilahi mesajları insanlara ulaştırmak üzere seçilmiş kutlu kişilerdir nebiler ve resuller. Nebi, haber getiren, resul ise elçilik yapan anlamına gelmektedir. Bu özel göreve seçilenlerin yaptığı, yüce yaratıcının haber verilmesi gereken buyruklarını insanlığa elçilik yoluyla iletmek, onlara ilahi vahyi bildirmek ve ulaştırmaktır. Sadece seçilmiş insanların yüklenebileceği bu zor

görevi üstlenenler için dilimizde genellikle Farsça kökenli peygamber kelimesi kullanılır ki bu da nebi gibi haber getiren demektir. Peygamberlik Rabbimizden hidayet getiren bir hediye, karşılığı verilemeyen ve bedeli ölçülemeyen bir ihsandır. Her ümmete bir peygamber, resul gönderilmiş ve her millet için mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Ancak Kur'an peygamberlerden bir kısmını anlatmış, bir kısmını ise anlatmamıştır. Kur'an'da geçen peygamberler bahsedilmeyenlere oranla hayli azdır. Ebu Zer el-Hıfari'nin sorduğu bir soruya cevap olarak Allah'ın elçisi 315'i resul olmak üzere 124 bin nebinin gönderildiğini bildirmiştir. Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zulkifil, Yunus, İlyas, Elyasa, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Kur'an'da adları geçtiği halde Lokman, Üzeyir ve Zulkarneyn'in ise peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin peygamberler arasında fark gözetmediklerini bildirerek, gönderiliş sebepleri, görevleri ve getirdikleri ilahi bildirileri açısından peygamberlerin aynı noktada buluştuğuna işaret etmiştir. Diğer taraftan bazı peygamberleri bazısına üstün kıldığını ifade buyurarak, "O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir." buyurulmaktadır. Ayrıca, "O halde Resulüm, sen de ulul azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabret." ayeti kerimesinde peygamberlerden bazıları ulul azm, yani yüksek azim ve sebat sahibi olarak nitelendirilmiştir. İslam alimleri bu ayette bahsedilen ulul azm peygamberlerin Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylemişlerdir. Buna delil olarak da Allah'ın bu peygamberlerden sağlam bir söz aldığını ifade ettiği ve adı geçen bu peygamberlere din olarak gönderdiğini, Hazreti Peygamber'in ümmetine de din kıldığını belirttiği ayetleri göstermişlerdir. Buna göre bu peygamberler, kendilerine müstakil şeriat verilen ve şeriatlarını tebliğ ederken diğer peygamberlere göre daha fazla sıkıntıya katlanan ve sıkıntılara karşı kararlı ve azimli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinden dolayı bu sıfatla anılmışlardır. Peygamberlik, Allah'la beşer arasındaki iletişimi temin etmesi bakımından çok ayrıcalıklı ve çok üstün ilahi bir görevdir. Yüce Yaratıcı'nın muradını insanlara doğrudan değil de kulları arasından özel olarak seçtiği elçileri aracılığıyla iletmesi, peygamberliğin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen peygamberler, beşeriyetin başlangıcından itibaren devam ede gelen kadim geleneğin temsilcileri oldukları için aslında tek, müşterek bir dini, yani İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Nerede ve ne zaman gönderilirlerse gönderilsinler, bütün peygamberlerin tebliği aynı olmuştur. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Yine peygamberler bu tebliğe uymaları dışında insanlardan herhangi bir karşılıkta beklememişlerdir. Allah'ın kullarına bir ikramı olan peygamberliğin en belirgin özelliklerinden birisidir süreklilik. Nitekim Kur'an'da, "Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık." buyrulur. Yine ayetlerde, Cenab-ı Allah'ın peygamberleriyle bu konuda yaptığı sözleşmeye vurgu yapılır. Hani Allah, peygamberlerden "Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde
ona

0: mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almıştı. Kabul ettiniz ve bu ahdime yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Allah, o halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Cenab-ı Hak, Risalet zincirinin son halkası olan alemlerin efendisinden de doğru yola ilettiği diğer peygamberlerin yoluna uymasını, kendilerinden önce nice kavimlerin gelip geçtiği Rahman'ı inkar eden kavme aynı bildiriyi iletmesini istemişti. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Bu süreklilik peygamberlerin birbirlerini tasdik edip doğrulamalarında ve getirdikleri inanç esaslarında açıkça görülür. Kavimleri için birer uyarıcı olan peygamberler, onları Allah'a ibadet etmeye, ona karşı gelmekten sakınmaya ve kendilerine itaate çağırmışlardır. Ancak bu davet ve tebliğ görevi sanıldığından çok daha meşakkatlidir. Her ne kadar kendilerine inananlar eksik olmamışsa da, insanların çoğu onların davetine icabet etmemişlerdir. Dolayısıyla peygamberlerin hayatları bir taraftan da o toplumların ileri gelenleriyle mücadele içinde geçmiştir. Hakka davet edilen halklarsa genellikle bu davete duyarsız kalmışlardır. Örneğin Nuh aleyhisselam, Allah'ın davetini kendi toplumuna gece gündüz anlatmış, bazen haykırarak, bazen açıktan açığa, bazen de gizli konuşarak sürekli tebliğde bulunmuştu. Ancak onun bunca çabasına karşılık onlar parmaklarını kulaklarına tıkamışlar, kibirlenip ayak diremişlerdi. Peygamberlerin hepsi toplumlarına kendilerinin Allah'a teslim olmuş Müslümanlar olduklarını ifade etmişlerdir. Hazreti Nuh bunu söylemiş, Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup bunu haykırmışlar, Hazreti Yusuf bu gerçeği beyan etmiş, Hazreti İsa ile havarileri de aynı hakikati dillendirmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben dünya ve ahirette insanların Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir. Dinleri de birdir. Hadisi de yukarıdaki ayetlerde ifade edilen hususun teyidi ve tespitidir. Ancak peygamberlerin getirdikleri iman esasları aynı kalırken, insanların ihtiyaçlarına ve gelişmesine paralel olarak öteki dini hükümlerle sosyal hayatı ve hukuku ilgilendiren konularda aşama aşama bazı değişiklikler de olmuştur. Bu süreçte nebilerin iki temel görevi, inananları ebedi cennetle müjdelemek, karşı gelenleri ise ilahi cezayla uyarmaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberlerin şahsında bu konuda kendi durumunu çok çarpıcı bir temsille şöyle ifade etmiştir. Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin misali, bir kavme gelip düşman ordusunu gözlerimle gördüm. Ben çıplak uyarıcıyım, kurtulmaya bakın diyen kimsenin haline benzer. O toplumdan bir kısmı onun bu uyarısını dikkate almış ve geceleyin sessizce kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış, sabaha kadar bulundukları yerden ayrılmamış ve sabahleyin gelen ordu tarafından helak edilmiştir. İşte bana itaat edip getirdiğime uyan kimsenin durumuyla, bana isyan edip getirdiğim gerçeği yalanlayanın durumu buna benzer.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hac Suresi 18 ila 25. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an tefekkür kitabıdır.
2: Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpaytar. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.

0: çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr suresi 26, 27 ve 28. ayetler.
4: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım demişti.
1: Rum suresi 21. ayet.
5: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
1: Secde suresi 7. ayet.
6: O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İbrahim Suresi 35 ila 41.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır.

0: Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla ondan ders çıkarıp çıkarmamaları ile birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ali İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimet

0: nefsini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Kadere inanan mutlu olur. Kadere iman eden kimse bütün varlığıyla Allah'a teslim olur. Allah'a teslim olan derin bir huzura kavuşur. Allah ne yazdıysa başımıza o gelir der. Olup biten hadiseler onu asla rahatsız etmez. Peygamber Efendimiz, genç sahabisi Abdullah İbn Abbas'a şu öğüdü vermişti. Yavrucuğum, bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsa, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilir. Ve bütün ümmet sana zarar vermeye kalksa, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilir. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazdığı yazılar değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bu paha biçilmez öğüdü peygamberinin kendisine de verdiğini düşünen her mümin içinin ferahladığını hisseder. Şayet başına istemediği bir olay gelirse, şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım şöyle olurdu diye hayıflanmaz. Allah böyle uygun görüp yarattı. O, her istediğini yaratır diyerek Cenab-ı Hakk'a bağlanır, şeytanın olumsuz etkilerine fırsat vermez. Sıkıntılara sabreder, Allah'ın takdirine teslim olur. Başına bir felaket gelince, bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve sonunda yine O'na döneceğiz der. Bir kimse, başıma gelmesini Allah'ın takdir ettiği bir şey mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın takdir etmediği hiçbir şey de kesinlikle olmayacaktır diye düşünmedikçe iyi bir mümin olamaz. Üstelik böyle düşünmek ona derin bir gönül huzuru verir. kader hakkında. Tabi'in neslinin tanınmış fakihlerinden Yahya İbni Yamer, Mer kadısıydı. Ebu Hüreyre, Abdullah İbni Abbas gibi sahabilerden de hadis öğrenmişti. Bir yıl hacca gitti. O günlerde kadere inanmayan bazı adamlar türemişti. "Ah," dedi Yahya, "Peygamber Efendimizin arkadaşlarından birine rastlasam da kaderi inkar eden şu adamlar hakkında ne düşündüklerini öğrensem." Derken Hazreti Ömer'in oğlu ünlü sahabi Abdullah İbni Ömer'i mescide girerken gördü. Hemen yanına yaklaştı, bazı adamların hem Kur'an okuduğunu, hem ilimle meşgul olduğunu, hem de kader diye bir şeyi kabul etmediğini anlattıktan sonra, "Bu adamlar, olaylar kendiliğinden olur. Allah'ın bu konuda bir rolü ve bilgisi yoktur," diyorlar. "Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Abdullah İbni Ömer ona şunları söyledi: "Kaderi kabul etmeyen o adamları gördüğünde kendilerine şunu söyle: benim onlarla, onların da benimle hiçbir ilgisi ve yakınlığı yoktur. Allah'a yemin ederim ki onlardan birinin Uhud Dağı kadar altını olsa da hepsini Allah rızası için fakirlere dağıtsa, kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez." Sonra sözüne şöyle devam etti: "Bana babam Hazreti Ömer şu olayı anlattı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Yoldan gelmiş bir hali de yoktu. Ama onu hiçbirimiz tanımıyorduk. Adam Peygamber Efendimizin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini de kendi dizlerinin üstüne koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat," dedi. Allah'ın elçisi ona şunu söyledi: "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, maddi imkanın varsa Kabe'yi ziyaret ederek hac görevini yerine getirmendir." "Adam, doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de aldığı cevabı onaylaması tuhafımıza gitti. Ardından, "Şimdi de bana imanı anlat," dedi. Peygamber Efendimiz şunları söyledi: "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Bir de kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir." Adam tekrar "Doğru söyledin," dedi ve "Peki ihsan nedir?" diye sordu. "Allah'ın elçisi, ihsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor," buyurdu. Adam yine "Doğru söyledin," dedi ve ardından "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber Efendimiz de kendisine soru yöneltilen "Bu konuda sorandan daha bilgili değildir," cevabını verdi. Adam "Öyleyse kıyametin alametlerini söyle," dedi. Resul-i Ekrem bu soruya şu cevabı verdi: "Annelerine sanki onlar kendilerinin cariyesiymiş gibi kötü davranan çocukların doğması. Bir de yalın ayak, baldırı çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel bina yapımında birbiriyle yarışması kıyamet alametlerindendir." Sorularına cevap alan adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra sevgili peygamberimiz, "Ömer, soruyu soran adam kimdi biliyor musun?" diye sordu. Ben de "Allah ve Resulü bilir," dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi," buyurdu.

Radyo Aşrı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Saat Suresi 1-14. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd, o şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler. Ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu, onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa, bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 89.
4: Ey kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir.
1: Furkan Suresi 38.
5: Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.
1: Şuara Suresi 141 ve 142. ayetler.
6: Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım. Sana

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 21 ila 30. Ayetler.

بل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da, ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Tevbe Suresi 25 ila 29. ayetler.
1: Euzubillah.

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin

0: geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerinde kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, kumandan sahabi. Hicretten 8 yıl önce 614 yılında Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Peygamber'in azatlı kölesi Zeyd bin Harise, annesi Hazreti Peygamber'in dadısı Ümmü Eymen'dir. Resul-i Ekrem yaşının küçüklüğünden dolayı Üsame'nin Uhud gazvesine katılmasına izin vermemiştir. 3 yıl sonra Hendek gazvesinin hazırlıklarının yapıldığı sırada bu sefer boyunu uzun göstererek Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmiş, Resul-i Ekrem de savaşa katılmasına müsaade etmiştir. Mute Savaşı'nda İslam ordusunun komutanlığını yapan babası Zeyd'in sancağı altında yer alan Üsame, babasının şehit olması üzerine sırasıyla Cafer bin Ebu Talib, Abdullah bin Revaha ve Halid bin Velid kumandasında savaşmaya devam etti. Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber'in devesinin terkisinde bulunan Üsame, Resulullah'la birlikte Beytullah'a girdi. Mekke'nin fethinin ardından Hevazin kabilesiyle yapılan Huneyn gazvesine katıldı ve savaşın başında yaşanan paniğe rağmen Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan az sayıdaki sahabi arasında yer aldı. Veda haccı esnasında Bilal-i Habeşi ile birlikte Resul-i Ekrem'e hizmet etti. Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen bir hırsızlık hadisesi dolayısıyla Üsame'den aracılık yapması istenmişti. Bazı kimseler Hazreti Peygamber'in Üsame'yi çok sevdiğini bildikleri için onu aracı kılarak Kureyş kabilesine mensup Fatıma binti Esved isimli soylu bir kadının yaptığı hırsızlığa ceza verilmemesi talebinde bulundular. Üsame, Resulullah'ın yanına gelerek durumu kendine arz etti. Bunun üzerine sert biçimde tepki gösteren Hazreti Peygamber, kendi kızı Fatıma aynı suçu işlemiş olsa ona da Allah'ın koyduğu cezayı uygulayacağını söyleyerek Üsame'nin isteğini kabul etmedi. Böylece hukuk önünde herkesin eşit olduğu prensibi dikkate değer bir örnek olayla gösterilmiş oldu. Hazreti Peygamber vefatına yakın bir dönemde Mute Savaşı'nda şehit olanların intikamını almak için bir ordu hazırlattı ve komutanlığına Üsame'yi tayin etti. Bazı sahabiler Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi önde gelen sahabilerin de bulunduğu bir orduya azatlı bir kölenin genç ve tecrübesiz oğlunun kumandan tayin edilmesini eleştirdiler. Bunu duyan Hazreti Peygamber mescide gitti. Zeyd bin Harise'yi Mu'te Savaşı için kumandanı

0: kumandan tayin ettiği günleri hatırlatarak, daha önce onun babasını kumandan tayin etmeme de karşı çıkmıştınız. Babası kumandanlığa nasıl layıksa, oğlu da öyle layıktır, diyerek itirazların yersizliğini belirtti. Azatlı bir kölenin oğlu olmasına rağmen, Üsame'nin Hazreti Peygamber tarafından böyle bir göreve tayin edilmesi, Resul-i Ekrem'in Üsame'ye olan güveninin ve yaş yahut soy ayırmaksızın işi ehline vermeye gösterdiği önemin ifadesidir. Medine yakınlarında karargahını kuran Üsame, Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı ve vefatı dolayısıyla yola çıkamadı. Resulullah vefat ettiğinde Üsame de Hazreti Ali ile birlikte onun yıkanıp kefenlenmesiyle ilgilendi. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğe tayin edildikten sonra ilk icraatı Hazreti Peygamber'in hazırladığı orduyu sefere göndermek oldu. Üsame kumandasında Medine'den yola çıkan ordu Şam'ın güneyinde bulunan Belka bölgesine kadar gitti. Düşman ordusuyla karşılaşmadı. Ancak bazı asi kabileleri itaat altına alarak geri döndü. Bütün itirazlara rağmen Üsame ordusunun Şam bölgesine gönderilmesi birçok kabile üzerinde Medine'nin gücünü gösterdi ve bazı kabilelerin dinden dönmesini engelledi. Bu ordu Medine'ye döndükten sonra dinden dönenlere karşı savaşmak üzere bu defa Halid bin Velid'in ardından Yemame'ye destek olarak gönderildi. Üsame bin Zeyd daha sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde Şam bölgesinin fethiyle sonuçlanan savaşlara katıldı. Hazreti Üsame, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde ortaya çıkan karışıklıklar ve iç savaşlarda Müslümanlar arasında kan dökülmesinden endişe ederek tarafsız kaldı. Şam bölgesinin fethedilmesinin ardından bir süre Dımaşk'ın kuzeyinde bulunan Mizze köyünde ikamet etti. Daha sonra Medine'ye döndü. Şehrin kuzeybatısındaki Vadil Kura'da ve Medine'de yaşadı. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın hilafeti döneminde Medine'nin 8 kilometre kadar kuzeyindeki Curf'da 674 yılında vefat etti. 6 evlilik yapan Üsame'nin birçok çocuğu dünyaya geldi. Üsame siyah tenli, zeki, iffetli, takva sahibi, mütevazı, ihlaslı, insanları seven, kendisi de sevilen, hak bildiği şeyi hiç çekinmeden söyleyen biriydi. Hazreti Peygamber Üsame'yi küçüklüğünden beri çok sever, bir dizine onu, diğer dizine de Hazreti Hasan'ı oturtur ve "Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev" diye dua ederdi. Üsame'nin hem kendisi hem babası Zeyd, Resul-i Ekrem tarafından çok sevildiği için Hazreti Zeyd'e Hibbur Resulillah, Resulullah'ın sevgili dostu, Üsame'ye de Resulullah'ın sevgili dostunun sevgili oğlu lakabı verilmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 1 ila 10. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine zulmetmekteyken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Me'aric Suresi 36 ila 44. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün? Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 190.
3: Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.
1: Bakara Suresi 216 ve 217.
4: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allah'ım, hata türünden olup da yaptığım, önceden yaptıklarımı bağışla ya Rabbi. Daha sonra yaptıklarımı, onlara daha sonra ilave olanları bağışla ya Rabbi. Gizlediklerimi insanlardan ve senden gizleme anlamına gelen gizli yaptıklarımı, onları da bağışla ya Rabbi. Ya da aleniyete döktüğüm, kasten olmadığı için alenen yaptığım ama sana göre yapılmaması gereken bir işse, bu türden yaptıklarım neler varsa onları da bağışla ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sahip Cengiz. Tekvir Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz.''

0: azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Fussilet Suresi 19 ila 29. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin

0: ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardandı. İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler: Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Suresi 6-11. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün hemen gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır. Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçüyledir. O, gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır. Bir toplum içlerindekini değiştirinceye kadar Allah onlarda onları değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Onun takipçileri vardır ifadesindeki zamir kula döner. Yani Allah onlardan her birisine ait görevliler belirlemiştir. Onlar gece ve gündüz insanları gözetleyen meleklerdir ki o yükümlülüğü muhafaza ederler. Bu da Allah'ın emrindendir. Yani Allah'ın kudretinde bulunan imtihandan ve beladan muhafaza ederler. Bu itibarla onlar Allah'ın emriyle ve Allah'ın emrinden onları muhafaza eder. Şöyle ki Allah yaratıklardan her birisi için bir melek görevlendirmiştir. Bu melekler uyurken ve gaflette bulunurken, uyandıklarında, ayağa kalktıklarında veya yürüdüklerinde, kısaca bütün hallerinde belaları onlardan uzaklaştırırlar. Bir toplum içlerindekini değiştirinceye kadar Allah onlarda olanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Onlar itaat halini değiştirdiklerinde Allah onlara yönelik ihsan ve nimetini değiştirir. Onlar nimetin içindeyken yapmaları gereken şükrü değiştirdiklerinde Allah onlara ihsan etmiş olduğu nimeti değiştirir ve kendilerinden çeker alır. Bir sıkıntıda bulunduklarındaysa Allah içlerinde olanı değiştirinceye kadar kendilerine verdiği belayı değiştirmez. Yakarışa başladıklarında ve acizliklerini ortaya koyduklarındaysa Allah onlara verdiği imtihanı değiştirir ve başkalaştırır. Bir yoruma göre onlar dillerindeki zikri değiştirdiklerinde Allah kalplerindeki hazları değiştirir. Böylece zikrin yerine onlara unutma ve gaflet verir. Kul, Hakk'a yakınlık divanında oturup kalbiyle keşif ve murakabede bulunduğunda Allah edebi terk etmeleri, kendi hakkını ihlal etmeleri veya günahta ısrar etmeleri sebebiyle onlara vermiş olduğu şeyi değiştirmez. Bir görüşe göre Allah, kula ihsan ettiği zahir ve batın nimeti, kul şükrü ve hamdi terk etmediği ve halini değiştirmediği sürece değiştirmez. Kul nimete küfranla karşılık verdiğinde ya da kalbin huzurunu nisyanla ya da günahla değiştirdiğinde, Allah ona ihsan etmiş olduğu nimeti mahrumiyet ve başarısızlıkla değiştirir. Ona verdiği ihsanını çeker alır. Bir yoruma göre sıkıntılar peş peşe geldiğinde ve kul bunların kalkmasını istediğinde, bulunduğu durumu değiştirmediği sürece Allah'ın yardımı kendisine ulaşmaz. Bu durumda susmanın ardından duaya ve yakarmaya başlar. Ayrıca hareketsiz durduktan sonra acziyetini ishar eder. Yakarmaya başladığındaysa içinde bulunduğu sabır halini değiştirmiş olur. Allah bir kavme kötülük murad ettiğinde onu geriye çevirecek kimse yoktur. Bir yoruma göre Allah bir kavme bela murad ettiğinde veya fitne vermek istediğinde hiç kuşkusuz meşiyetin ilgili olduğu şey mutlaka gerçekleşecek demektir. Allah bir kavme kötülük murad ettiğinde onların gözleri körelir,
belaya uğramalarına yol açacak işleri yapar ve tercih ederler. Onlar bu durumda kendi ayaklarıyla helak olmaya doğru yürürler. Gerçekte kendilerini yok edecek bir şey için çalışırlar. Şair şöyle der: "Ayaklarım ölümüme doğru yürüyor. Galiba kendi kanımı ayağım dökecek." Ra'd suresi 12. ayet. O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Allah zahirde onlara şimşeği gösterirken bu esnada korku ve arzu arasında gider gelirler. Başka bir ifadeyle yağmur yağmayacak diye korkarken yağmurun gelmesini arzularlar. Veya yolculukta yağmur sebebiyle meydana gelecek zarardan korkarken, evinde oturan insansa yağmurun faydasını arzular. Allah onlara sırlarında da şimşekleri gösterir, sırlarda ortaya çıkardığı tecelliler ardından da parıltılar gerçekleşir. Sonra durulukta şimşek gibi olan haller gösterir. Bunlar muhadara nurlarıdır. Sonra mukaşefe nurları gelir. Korku içinde, yani kesilmesinden ve kalıcı olmamasından korkarak demektir. Ümid içinde, arzulayarak, burada arzu sahibini muhadara halinden mukaşefeye taşımasını istemek demektir. Sonra mukaşefeden müşahadeye, sonra vecde, sonra vecdin sürekli olmasına, sonraysa tam olarak hareketsizliğe götürmeyi istemektedir. Bir yoruma göre, onlara şimşekleri gösterir, burhan derecesinde onlara delil göstermesi demektir. Sonra o delil artar, beyanın kamerleri yani ayları haline gelir. Sonra irfan gündüzüne ulaşır. Tevhid güneşleri doğduğunda artık gizlilik kalmadığı gibi ışık aramak veya o güneşin batması söz konusu olmaz. Şair şöyle der: "Bunlar güneştir fakat güneş de batar. Bizim sözünü ettiğimizse hiç batmaz." Bir görüşe göre onlar adına vuslat nurları ortaya çıkar. Ayrılık gecelerinin onları karanlığa düşürmesinden korkarlar. Vuslat imkanının ardından ayrılığın ortaya çıkmadığı durumlar pek nadirdir. Şair şöyle demiştir: "Hangi gün kavuşmakla beni mutlu etmişse, 3 gün geçmeden hemen ardından ayrılık vakti geldi. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gökte bulutlar ortaya çıktığında, onun ardından bahçeler

0: gülümser. Gökte bulut olmadığındaysa bahçeler gülümsemez. Şair şöyle der: gök matem havasıyla ağlarken altında toprak düğün dernek kurar. İşte kalpte bu şekilde talep bulutu meydana gelir. Kalp için düşünce tereddüdü meydana gelir. Sonra hakikat yüzü parıldar. Bu durumda ruh ünsiyet rahatlığının ve hakka yakınlık yani kurbiyet çiçeklerinin çeşitleri sebebiyle tebessüm eder. Ra'd suresi 13. ayet. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlarsa Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Yani melekler de Allah'ın korkusuyla Allah'ı tesbih ederler. Bazen kalpte bir inilti, sızlama ve kaygı meydana gelir. Melekler, müritlerin kalplerine muttali olduklarında, onlardan dolayı gözyaşı dökerler. Özellikle müritlerden birisi için fetret gerçekleştiğinde durum böyledir. Bu yolda fetret, kesinti, Hakk'ın dilediğine isabet eden yıldırımı demektir. Şair şöyle der: bize kavuşmakla ilgili ihsan ettiğin nedir? Önce yanan, sonra sönen bir kandil.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Bakara Suresi 274 ila 277. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Rad Suresi 32 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği Esma-i Hüsna her gün 6 ve 20

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette pişmanlığın nasıl yaşanacağını şu ayeti kerimelerde insanlığa şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İbrahim Suresi 44. Ayet.
3: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?
1: Nebe Suresi 40. Ayet.
4: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke

0: Toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Secde Suresi 12. Ayet. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız" dedikleri vakit, "Onları bir görsen."
2: Abese Suresi 42. Ayet.
3: İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.
2: Mü'min Suresi 52. Ayet.
4: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enbiya Suresi 101 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin ışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştı. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rabbin

0: rahmetlerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için

0: seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekat, Yüce Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği bir ibadettir. Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket gibi anlamlara gelmektedir. Dini bir terim olarak, belirli bir malın dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen yeterli miktarın bir kısmının Allah rızası için belirli kişilere verilmesi demektir. Bir Müslüman için namaz nasıl dinin direği ise, zekat ibadeti de öyledir. Kur'an'da namazın emredildiği birçok ayette, zekatın da emredildiği görülmektedir. Kullarına sayısız nimetler bahşeden Rabbimiz, her nimete karşılık şükretmemizi istemiştir. Her nimete şükür kendi türünden olur. Dolayısıyla kişi namaz ve oruçla bedeninin şükrünü yerine getirmiş olurken, zekat, fitre ve sadakayla da malının şükrünü yerine getirmiş olur. Bir Müslümanın zekatla sorumlu olması için akıllı, ergen ve hür olması gerekir. Temel ihtiyaçlarının dışında biriktirdiği, artma özelliği taşıyan, dinen zenginlik ölçüsü sayılan miktarda mala sahip olması ve bu malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bir Müslüman bu şartları taşıyorsa, malının zekatını Allah'ın emri, yoksulun hakkı, kazancının bereketi olarak paylaşır. Zekat vermekle kişinin kazancında asla eksilme olmaz. Zira o kazancı veren de, alan da Allah'tır. Kul, Allah için verdikçe Allah daha çok verecektir. Bir müminin asıl kazancıysa ahirette olacaktır. Ayet-i Kerime'de de belirtildiği üzere, Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zekatını veren müminler

için dua etmesini emretmese de ayrı bir bereket ve iç huzur sebebi olarak yansıyacaktır. Zira Allah gerçek anlamda kazananı ve kaybedeni daha iyi bilir. Zekat bir müminin dünya malına karşı hırsını dengeleyecektir. Tamahkar olmaktan koruyacaktır. Diğer yandan zekatını teslim ettiği mümin kardeşinin sevincini, alım gücünü, hayata tutunma arzusunu arttıracaktır. Toplumdaki sosyal dengeyi sağlayacaktır. Zenginle yoksul arasındaki oluşabilecek kıskançlık duygusu, bozgun çıkarma arzusu sonlandırılacaktır. Zenginle yoksul arasındaki kardeşlik bağı güçlendirilecek, arada uçurumlar oluşması engellenmiş olacaktır. Bütün dünya Müslümanlarının birbirleriyle dayanışması sağlanacaktır. Zekat vermekten kaçınan, yoksulun, muhtacın, yolda kalmış kimsenin, gariplerin, borç yükü altında ezilerek mağdur olanların, Allah yolunda cihat edenlerin hakkını teslim etmeyenlerse, bereketten, gönül zenginliğinden, cennet nimetlerinden mahrum kalacaklardır. Cimrilik yaptıkları mallar boyunlarına dolanacak, dünyada ve ahirette ilahi azapla yüzleşeceklerdir. Zira mahşerde insanın yanına kâr kalacak olan, yediği, içtiği, tükettiği, eskittiği değil, bilakis paylaştığı, Allah rızası için verdiği zekat, fitre ve sadakalar, hayır hasenatlar olacaktır. Hak yolunda hiçbir fedakarlık zayi olmayacaktır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Kehf Suresi 71 ila 82.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa'ya, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbim onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Âl-i İmrân Suresi 21 ila 27.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Mü'minun suresi 86. ayet.
6: De ki, 7 kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir?
4: Mü'min suresi 15. ayet.
7: O dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir.
4: Hud suresi 7. ayet.
8: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
4: Yunus suresi 3. ayet.
7: Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz?
4: Zuhruf suresi 82. ayet.
8: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Câsiye Suresi 27 ila 37. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir:

0: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi, ahireti bize unutturmayacak bir terbiye ile hem kendimizi, hem nefislerimizi, hem nesillerimizi hazırlamayı cümlemize
1: muvaffak eyle ya Rabbi.
0: İlahi, gençlerimizi önlerinde kurulu tuzaklara düşmekten muhafaza eyle
1: ya Rabbi.
0: Şeytanın senin yoluna oturacağım, tuzak kuracağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim, ekserisini şükredici bulmayacaksın dediği nesillerimizi, şeytanın ve şeytana paralel hareket etmekte olan insan şeytanlarının kurduğu tuzaklara düşmekten muhafaza
1: eyle ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.

0: Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا.

الحق ليظهره على الدين كله.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

iyilik kötülüğü giderir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri yabancı bir kadını öpmüştü. Ardından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi, yaptığını ona söyledi ve suçunu affettirmek için ne yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine şu ayet indi. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu buyruklar Allah'ı ananlara bir öğüttür. O kimse, ey Allah'ın elçisi, bu hüküm sadece benim için mi geçerli diye sordu. Resul-i Ekrem de bütün ümmetim için buyurdu.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere "bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine "arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. En'am suresi 111 ila 121.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimizde onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma.''

0: Rabbin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir. Ve yine O doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Artık ayetlerine inanan kimselerseniz üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vaka suresi 10 ila 24. ayetler.
5: İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.
1: Saffat suresi 40 ila 49. ayetler.
0: Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır.
4: Azim olan Allah'ın

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi: eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
4: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Meryem Suresi 1-15. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbim diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdurrahman bin Ebi Bekre'den nakledildiğine göre, babası Ebu Bekre şunları anlatmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında devesinin üstüne oturdu. Bir adam da devenin yularını tutuyordu. Sonra insanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Abdurrahman bin Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin sakladığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlarının memeleri de insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanının sütünü onun izni olmaksızın asla sağmasın.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Mal, İslam'da zaruri olarak korunması gereken temel unsurlardan biri olarak zikredilmiştir. Veda haccı esnasında, ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir, buyuran Peygamberimiz, sahip olunan malı da korunması gereken değerler arasında ele almıştır. Menkul ya da gayrimenkul, başkasının mülkiyetinde olan her çeşit malın haksız olarak, zorla ya da hileyle ele geçirilmesi gasptır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mülkiyet hakkının dokunulmazlığına örnek olması kabilinden mal sahibinin izni olmaksızın malda tasarrufta bulunulamayacağını vurgulamış, bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlarının memeleri de insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanının sütünü onun izni olmaksızın asla sağmasın. Her bireyin çalışıp meşru yollardan kazandığı malına sahip çıkma ve kazandığı malını tasarruf etme hakkı vardır. Kişi, gayrı meşru yollar olmamak kaydıyla kazandığını ister biriktirir, ister tüketir, ister satarak gelirinden fayda elde eder. Dinimiz özel mülkiyeti temel bir insan hakkı olarak ele alır. Bu nedenle meşru mülkiyet korunmuş ve kişiye onu müdafaa hakkı verilmiştir. İslam dinine göre bir takım sosyal sorumlulukları da beraberinde getiren bir hak olarak kabul edilen mülkiyet, aslında insana emanet olarak verilmiştir. Zira Allah'a inananlar her şeyi O'nun yarattığını, dolayısıyla her şeyin O'nun mülkü olduğunu kabul ederler. Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah'a aittir. Kul, sahip olduğu mülkü kendi ihtiraslarını tatmin etmek için değil, Allah'ın rızasını elde etmek maksadıyla değerlendirmeli, imtihan vesilesi olan bu dünyada kendisinin ancak bir emanetçi olduğunun bilinciyle hareket etmelidir. De ki, şu göktekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. Birçok ayette mülkün asıl sahibinin Allah olduğu vurgulanırken, yeryüzüne halife olarak gönderilen insanın Allah'ın mülkünde ancak bir emanetçi olarak tasarrufta bulunabileceği kabul edilmiştir. Bu nedenle ellerindeki malları açık veya gizli şekilde muhtaçlara yardım yoluyla sarf edenler övülmüş, böyle kimselere Allah katında büyük mükafat olduğu belirtilmiştir. Akrabanın ve ihtiyaç sahiplerinin sadaka yoluyla gözetilmesinin yanında zekatın farklı kılınmasıyla mülkiyetin belli ellerde birikmesine ve hazine olarak bir köşede bekletilmesine bir bakıma dolaylı biçimde sınır getirilmiştir. Zekat, sadaka gibi mali sorumlulukları yerine getirmemesi, insanın yaratıcısına

0: karşı nankörlük etmesi olarak kabul edilmiştir. Zira müminler sahip oldukları şeylere karşı sevgilerini Allah ve Resulüne olan sevgilerinden öteye geçirmemekle sorumlu tutulmuşlardır. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, hısımınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayete erdirmez ayeti kerimesiyle müminlerden sahip oldukları şeylere bu bakış açısıyla yaklaşmaları istenir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Ali İmran Suresi 190 ila 194. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kalem Suresi 1-16. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur: sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten

0: yapsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Nur Suresi 32 ila 34. Ayetler.

0: Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin kudret sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 106. Ayet.
5: Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?
3: Bakara Suresi 109. Ayet.
4: Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir.
3: Bakara Suresi 148. Ayet.
0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
3: Ali İmran Suresi 26. Ayet.
6: De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
3: Ali İmran Suresi 189. Ayet.
7: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de,

0: size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أي merhametlilerin en merhametlisi, merhametlisi. Merhametinin yüzde birini bütün yarattığı canlılara veren Mevlamız. Ki o merhamet bile anneleri yavrularına karşı en hassas noktaya getiriyor. Bütün insanlığa, bütün canlı hayvanat ve emsaline verdiğin o merhamet bile o kadar zengin bir merhamet ki imrenmemek mümkün değil. Ya o geride bıraktığın o %99 merhametini onunla kime muamele edeceksin? Onu kim için sakladın Rabbim? Efendimiz'in verdiği habere göre o kıyamette sana iman etmiş, indirdiğin kitaplara iman etmiş, gönderdiğin bütün peygamberlerin hak peygamberliğine ve en son gönderdiğin ekmel peygamber rahmeten lil alemin diye takdim ettiğin bütün alemler için rahmet getirecek rahmet elçisi peygamber-i zişana iman etme şerefiyle bizi şereflendirdiğin için hamdü senalar ediyoruz ya Rab. İman şerefiyle şerefyap olma yanında bu iman şerefini koruma adına yapmamız gereken kulluk vecibelerimizi de ihlas ile samimiyetle yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmrân Suresi 92 ila 101. Ayetler.

0: Yorulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ibadet evi elbette Mekke'de, alemlerin rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan: Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Seslendiren Ercan Demirer. Tereyağıyla ekmek. Tabi'in muhaddislerinden Yahya bin Said İbni Kays el-Ensari anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer tereyağıyla ekmek yiyordu. Çölde yaşayan Araplardan birini beraberce yemek yemeye davet etti. Adam yemek yerken ekmeğiyle tabağın dibinde kalan yağı sıyırıyordu. Hazreti Ömer, "Herhalde senin ekmekle yiyecek katığın yok," dedi. Adam, "Vallahi şu kadar zamandan beri ne tereyağı yedim ne de onu yiyeni gördüm," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi: "Öyleyse ben de yağmur yağıp da herkes bolluğa, berekete kavuşuncaya kadar tereyağı yemeyeceğim.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Rad Suresi 32 ila 37. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça

0: bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, ey Muhammed, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap, şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Kehf Suresi 28 ila 31. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki,

0: iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 162. ayet.
3: Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir.
1: Araf suresi 170. ayet.
4: Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.
1: Enfal suresi 1 ila 3. ayetler.
5: Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
1: Tevbe suresi 10 ve 11. ayet.
6: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İbrahim Suresi 38 ila 41. ayetler, Tahrim Suresi 8. ayet ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki, Allah'a yakın olanlar ondan içerler.

0: Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıç

0: Da yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 110 ila 115. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de, o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah, iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi.
2: Vav Radyo, her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: El-Hay, El-Kayyum. Hayat sahibi olan, kaim olan, varlığını sürdüren Allah hayat sahibidir. Her şeyi hay olarak yaratır, her şeyi hayat sahibi olarak yaratır ve onların varlıklarını ayakta tutar. El-Hay, hayat sahibi, diri demektir. Allah, hayat sahibinin nitelenebileceği özellikleri sebebiyle El-Hay'dır. Bu itibarla hayat, Allah'ın bir niteliği olmakla birlikte bütün niteliklerin varlık sebebidir. Bu durumda hayat aynı zamanda varlıkla eş anlamlıdır. Allah'ın hayat sahibi olması fiillerinde ortaya çıkar. Allah neyi var ederse o şey hayat sahibi olarak var olur ve bütün alem bu sebeple El-Hay sebebiyle canlıdır. Eşyanın hayatı mutlak El-Hay'ın hayatının feyzidir. Bu ismin gereklerini El-Muhyi isminde açıklamıştık. Allah El-Hay ve El-Kaim'dir. Bazen bu iki isim birlikte zikredilebilir ve Allah El-Hayyül Kayyum olarak tavsif edilir.

Bunun sebebi hayatla bilfil var olmak arasındaki ilişkidir. Kayyum veya kaim olmak, bilfil var olmak, her şeyde hazır ve nazır olmaktır. Bu itibarla Allah alemi yarattığı gibi onu ayakta tutan da O'dur. Kayyum ismi burada ortaya çıkar. El Kayyum her durumda El Hay'a eşlik eder. Her şey canlı olduğu gibi aynı şekilde her şey kendilerine Allah'ın kayyumluk özelliği sirayet ettiği için bilfil vardır ve mevcudiyetini sürdürür. Bir an bile kaim Allah onlardan yardımını çekse her şey yok olurdu. Bu durumda bir şeyi var eden ilahi söz, kelam, kudret bu kez El Kayyum ismiyle her şeyin varlığını sürdürür.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Enbiya Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Her halde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızda edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir, bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Zariyat Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.

0: Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Haşr Suresi 22 ila 24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alimi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 62. ayet.
3: Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur.
1: Ankebut suresi 57. ayet.
4: Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.
1: Rahman suresi 26 ve 27. ayetler.
5: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Yunus Suresi 21 ila 25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki, insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.

Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Furkan Suresi 1-9. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed, de ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler, inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günahsa ondan insanların en uzak duranı o olurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Bazen Allah'ın verdiği ruhsatların bilinmemesi ya da onlardan yararlanılmaması yüzünden ortaya çıkan üzücü hadiseler, Hazreti Peygamber'in daha sert tepkiler vermesine yol açmaktaydı. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh anlattığına göre bir yolculukta arkadaşlarından biri başından yaralanmıştı. Bu şahıs ihtilam olmuş ve yol arkadaşlarına "Benim teyemmüm yapmam konusunda ruhsat olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sormuş. Onlar da su varken teyemmüm edemeyeceğini, dolayısıyla onun için bir ruhsat bulunmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine adam gusletmiş ancak yarası su alıp azdığından dolayı ölmüştü. Durum Resulullah'a bildirilince onlara şöyle çıkışmıştı: "Onu öldürdüler. Allah da onların canlarını alsın. Bilmiyorlarsa sorsalar ya, muhakkak ki cehalet hastalığının ilacı sormaktır. Gerçekten ona sadece teyemmüm etmesi, yarasının üzerine bir bez bağlayıp sonra üzerine meshetmesi ve vücudunun geri kalan kısmını da yıkaması yeterliydi," buyurdu. Bu konuda Allah Resulü'nün öğrettiklerine bir başka örnek de şudur. Bir yolculuk esnasında cünüp olan Ammar bin Yasir, yeterli su olmadığı için yerde yuvarlanıp bütün vücudunu toprağa sürerek teyemmüm etmişti. Hadiseyi anlattığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Halbuki şöyle yapman sana yeterdi," dedi. Ardından ellerini toprağa vurdu ve biriken tozu silkeledikten sonra elleriyle yüzünü ve kollarını meshederek cünüp olan kimse için teyemmüm ruhsatının nasıl uygulanacağını ona bizzat öğretti. Soğuk havalarda abdest almada sıkıntı çekenlerin mesleri üzerine meshetmeleri ruhsatı da onun öğrettikleri arasındaydı. Sevgili Peygamberimiz, ruhsatları sadece bildirmekle kalmamış, bizzat kendisi uygulayarak zihinlere yerleşmesini sağlamıştır. İbadetleri emredilen şekilde yapmalarını ve mübah amelleri yerine getirmekten kaçınmamalarını bildirmiştir. Nitekim Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptıktan sonra o hususta ruhsat verdi. Bazı insanlar peygamberin yapıp ruhsat verdiği o işi yapmaktan çekindiler. Onların bu çekimser tavırları peygambere ulaşınca Allah'a hamd ettikten sonra, bazı insanlara ne oluyor da hakkında ruhsat verdiğim bir durum kendilerine ulaştığında ondan hoşlanmıyorlar ve onu yapmaktan kaçınıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben onların Allah'ı en iyi bilenleri ve Allah'tan en çok korkanlarıyım," buyurdu. İnsanlara güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklemeyen Allah Teala, kulları için daima kolay olanı dilemiş, insanlara yaşanması zor olan bir din göndermemiştir. Bu yüzden gayesi insanları korumak ve onları içine düştükleri meşakkatlerden kurtarmak olan İslam dini, kolaylık temeli üzerine bina edilmiştir. Allah'ın dininde kolaylık vardır. Onun için Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günahsa ondan insanların en uzak duranı o olurdu. Nitekim o arkadaşlarından birini bir bölgeye görevli olarak gönderdiğinde "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin," buyurmuş ve bunu bir hayat düsturu haline getirmiştir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabı

0: Bundan korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Aktaş. Mülk Suresi 15 ila 30. ayetler.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzü

0: Yüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin kudret sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra Suresi 99. Ayet.
4: Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
1: Furkan Suresi 54. Ayet.
5: O sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Ankebut Suresi 20. Ayet.

0: Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Rum Suresi 54. Ayet.
2: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.
1: Talak Suresi 12. Ayet.
3: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
1: Tahrim Suresi 8. Ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler.
1: Mülk Suresi 1. Ayet.
5: Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Tarık Suresi 8. Ayet.
6: Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Nur Suresi 1-10.

الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Maide Suresi 87 ila 93. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Enbiya Suresi 104 ila 112. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı

0: nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayırım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan Rahman'dır dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah'a ve Resulüne isyan, doğru yoldan

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Yüce Allah'ın emrettiklerini yapmamak ve yasakladıklarını işlemek Allah'a isyandır. İman edip emirleri yerine getirmek kişinin kurtuluşunu sağlarken, inkar edip isyan etmesi helak olmasına neden olur. Allah'tan başkasına tapmak da doğal olarak isyan manasına gelmektedir. Bunun için Kur'an, Hazreti Peygamber'e, kendisini putlarına tapmaya çağıran müşriklere şunu ilan etmesini emretmiştir. Ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. Kur'an, Cenab-ı Hakk'a isyanın açık bir sapkınlık olduğunu bildirmektedir. İsyan, Allah Teala'ya karşı saygısızlık, onun yüceliğini tanımamak, müjde ve vaatlerini, tehdit ve uyarılarını hiçe saymaktır. Kur'an, Allah'a karşı gelip ona baş kaldırmayı farklı kelimelerle dile getirmektedir. Onların her biri isyanın farklı bir yönünü ifade etmektedir. Mesela, kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bu ayette isyan, serkeşçe ve azgınca aykırı davranmayı niteleyen utu'la ifade edilmiştir. Şu ayette de isyan, kibirlenme ve böbürlenmeyi ifade eden istikbar kelimesiyle beraber zikredilmiştir. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar.

İsyan, her türlü inkar, şirk, günah işleme, kötülük, haksızlık, kibir, azgınlık, hayasızlık ve benzeri tüm çirkin işlerin ortak adıdır. Birçok ayette kıyamet gününün cezasının sebebi olarak Allah'a isyan gösterilmektedir. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Bu ayette Allah ve Resulüne isyanın sonucu haber verilmiş olmaktadır. Kur'an bu isyanın ahiret azabına çarptırılmanın yegane sebebi olduğunu da kaydeder. Allah'a ilk isyan eden şeytan olmuştur. Kur'an'da şeytan asi olarak nitelenir. Asi, isyankar, çokça isyan eden, vasfı isyan etmek olan demektir. Asi kelimesinin Rabbinin emrine karşı gelen, büyüklenip emre uymayı gururuna yediremeyen anlamı da vardır. Bu sebeple Yüce Allah onu huzurundan kovmuştur. Ona uyanlar da onun gibi olacaklardır. Hazreti Adem'in Allah'ın buyruğunu çiğnemesi, onun Allah'a olan isyanıdır. O Allah'ın şu ağaca yaklaşmayın emrine karşı gelmiş, muhalefet etmiş ve hakkı olmadığı bir şekilde Allah'ın yasakladığı ağaçtan yemiştir. Firavun isyan edenlerin farklı bir örneğini oluşturur. Allah ona hidayete davet etmek üzere bir peygamber gönderdi. Ama o peygambere yani Hazreti Musa'ya karşı çıktı. Onun sözünü dinlemedi. Allah da onu helak etti. Yani onun helak edilmesinin en önemli sebebi Yüce Allah'ın buyruğunu hiçe sayarak Hazreti Musa'ya isyanı oldu. Firavun'un isyanı sebebiyle bu şekilde helak edilmesi Hazreti Muhammed'e karşı gelenler için bir ibret olarak anlatılmıştır. Onlar da isyandan vazgeçmezlerse Firavun gibi hatta daha fazlasıyla helak edilmeye müstahak olacaklardır. Firavun dalgalar arasında boğulurken Yüce Allah'tan başka ilah olmadığını ve Müslüman olduğunu itiraf etti. Ama Allah şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın buyurarak ona isyanını hatırlattı. Kur'an, İsrailoğullarının doğru yoldan sapmalarını ve isyanlarını şöyle anlatır. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmiş ve sınırı aşmışlardı. Görüldüğü gibi onların lanetlenmelerinin sebebi isyanlarıdır. Bu konuda Hazreti Peygamber'den nakledilen şu rivayet manidardır. İsrailoğulları isyankarlık edince alimleri onlara bunu yasakladılar. Ancak onlar vazgeçmediler. Alimleri meclislerde ve çarşılarda onlarla oturmaya devam ettiler. Onlarla birlikte yiyip içtiler. Bu sebeple Yüce Allah da onların kalplerini yani düşünce ve davranışlarını birbirlerine benzer hale getirdi. Böyle olunca da Hazreti Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlar lanetlendi. Yine İsrailoğullarının zillete uğramalarının ve Allah'ın gazabına çarptırılmalarının sebebi de hep isyanları olmuştur. Kur'an kıssalarında toplulukların kendilerine gönderilen peygamberlere isyanlarından genişçe bahsedilir. Mesela Ad halkı, Yüce Allah'ın ayetlerini yalan saymış ve peygamberleri Hazreti Hud'un davetine karşı çıkmışlardı. Ona isyan etmiş, inatçı zorbaların emrine uymuşlar ve bu yüzden helak edilmişlerdi. Yine Semud halkı, peygamberleri Hazreti Salih'i tebliğden vazgeçirmeye çalışmışlardı. O da halkına Allah'a karşı isyan ettikleri takdirde onlara kimsenin yardım edemeyeceğini söylemişti. Kur'an kıssalarında ayrıca peygamberlerin itaatkar yönlerine dikkat çekilir. Nitekim Hazreti Yahya'nın güzel vasıfları anlatılırken onun zorba bir isyankar olmadığı bildirilir. Aksine Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına uyduğu ve onları çiğnemediğine dikkat çekilir. Bu yüzden de o Allah Teala'nın iltifatına ve övgüsüne mazhar olmuştur. İsyan kulluğa aykırı bir davranıştır. İsyan, Yüce Allah'ın buyruklarının temelinde yatan hak, adalet, merhamet, iyilik gibi değerlere karşı gelmek, onları çiğnemektir. Bu yüzden peygamberler ve onları izleyen müminler isyanın her türlüsünden kaçınmışlardır. Onlar, Yüce Allah'ın kullarına, hükümlere uyan ve ıslah yolunu seçen insanlardır. Böylece Yüce Allah'ın

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 83 ila 98. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah sözlerin en güzelini indirdi. Kur'an'ın sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Enam Suresi 74 ila 82. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldızı gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı.

0: Kehf Suresi 28. Ayet.
1: Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
0: Şura Suresi 15. Ayet.
2: Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.
0: İnsan Suresi 24. Ayet.
3: O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

سيذكر من يخشى.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
4: Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
3: Ankebut suresi 30. ayet.
5: Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gün. Beled Suresi.

أيحسب أن لم يره أحد.

0: صدق صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştirdiler.

0: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler ve Asr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8.

0: Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben de Ekrem Demirli. Programımıza önce Buhari'den başlıyoruz. Ebbab-ı Sücudül Kur'an. Kur'an'da secde edecek yerlere ait bölümler. Yani biliyorsunuz secde, bir yani namaz içerisinde hani secde var. Bir de müstakil olarak secde ibadeti var. Mesela işte ayet-i kerimelerden sonra. Bunlar işte 14 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de zikredilen secde ayetleri. Bu konuyla ilgili bir bölüm gelmiş oluyor. Şimdi 17. bab, Ebbab-ı Sücudül Kur'an. Şimdi diyor ki Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken ve Necm suresini okudu da bunun sonunda secde yaptı. Onunla beraber olanlar da bir tane yaşlı müstesna diyor. Hep secdeye vardılar. O ihtiyar kimse de bir avuç çakıl veya toprak alıp alnına götürdü ve bu kadarı bana yeter dedi. İşte o kimse ki ben onu bundan sonra kafir olarak öldürülmüş gördüm dedi. Çok enteresan tabii bir şey bu. Müellif Buhari niçin ve Necmi ile başladı dersen, şimdi diyor şey, çünkü bu içine secde bulunup ilk indirilen suredir diye cevap veririm. Yani Necm suresinde secde ayet-i kerimesi var. Burası biraz ihtilaflı bir konu. Yani daha sonra işte bu yani meşhur işte hikaye, yani müşrikler de orada secde ediyor. Yani müminler de herkes secde ediyor. Zaten açıklamada böyle veriyor. Böyle bir konu ortaya çıkıyor. Yani Lat, Menat'tan söz edince yani müşrikler kendileri açısından secde ediyor. Müminler işte Allah'a secde ediyor filan. Yani burada bir karışıklık ortaya çıkıyor. Sonra bir tanesi de yaşlı, o da alnına toprak getiriyor. Demek ki yani secdeyi biliyorlar, yani nasıl secde ettiklerini biliyorlar. Ama diyor ben diyor onu diyor kafir olarak öldüğünü gördüm diyor. Nitekim diyor Buhari'deki İsrail rivayetlerinde böyle sabittir. İkra suresi ilk indirilen sure olduğunda icma vardır diye itiraz edilirse, İkra'dan ilk nazil olan baş tarafıdır. Onun geri tarafı Ebu Cehil'in peygamberin namazdan nehyetmesi hakkındaki hadis delaletiyle daha sonra nazil olmuştur diye cevap verilir. Bu kastallerinden gelen bir açıklama olmuş. Şimdi başka bir hadis-i şerif. Secde, yani Elif Lam Mim Tenzilül Kitap suresinin secdesi. Ebu Hureyre şöyle demişti. Peygamberimiz cuma günü sabah namazında Elif Lam Mim Tenzilül Kitap La Rabbe Fi ayet-i kerimesini, yani Es-Secde suresiyle Hel Ettealel İnsani suresini okur idi diyor. Sad suresinde, yani burada mesela bir secde var. Sad suresinde İbn Abbas diyor, Sad suresindeki secde katiyetle emredilmiş secdelerden değildir diyor. Halbuki ben diyor peygamberi bu surede secde ederken görmüşümdür. Yani kesin olarak hani orada secde ifadesi geçmiyor ama peygamberimiz secde etmiş diyor. Buna niçin tabii böyle müstakil bahis ayırdı doğrusu tam bilmiyorum ama yine diyor Ve'n-Necmi suresindeki secde bahsi tekrar geliyor burası. Peygamber Ve'n-Necmi suresini okudu da bitiminde secde etti. Oradaki topluluktan hiçbir fert kalmayıp secde etti. Birisi bir avuç, az önce gelen hadis-i şerifi tekrar ediyor burada. Dördüncü bahis, müşrik kişi pis ve onun için abdest almak olmadığı halde Müslümanların müşriklerle beraber secde etmeleri. Yani aynı hadis tabii tekrar ediliyor. Müşrikler de cin de insan secde etti. Burada tabii bunu da ekliyor. Necm suresinden sonra cinler, insanlar, herkes secde etti. Başka bir hadis-i şerif. Secde suresini okuyup da secde etmeyen Zeyd de peygamber Necm suresinin sonundaki sücuddan sormuş. Ve Necm suresini okuduğunda peygamberin bu sürede secde etmediğini söylemiş. Ama başka bir rivayette böyle diyor. Zeyd İbni Sabit, ben peygamberin huzuruna Ve Necm suresini okudum fakat peygamber bu surenin bitiminde secde etmedi. Yani bir kere ediyor, demek yani oradaki değil, yani kesin bir secde değil, orada başka bir nedenle secde ediyor. Ama başka zaman secde etmedi diyor. Böyle rivayetleri, yani farklı rivayetleri zikretmiş oluyor İmam Buhari. Ben Ebu Hureyre'nin İzes Sema Unşekat suresini okuyup secde ettiğini gördüm. Ebu Hureyre, ben seni secde ederken görmedim mi dedim. Ebu Hureyre, ben peygamberi bu surede secde ederken görmeseydim secde etmezdim. Yani bu surede de secde ediyor. Ondan sonra okuyucunun secde etmesine tabi olarak secde eden kimse, yani birisi okuyor, diğeri dinliyor mesela. İbni Mesud da henüz çocuk olduğu halde huzurunda secde ayeti okuyan Temim İbni Hazm'e, haydi secdeye sen başla çünkü bu secdeden imamımız sensin demiş. Yani mesela

orada dinliyor ama o da secde ediyor. Nitekim yani bugün yani Müslüman toplumun uygulaması böyle. Yani okuyan da dinleyen de herkes secde ediyor bu ayet-i kerimelerle ilgili. İbni Ömer şöyle demiş: Peygamber Efendimiz içinde secde ayeti bulunan sureyi bize karşı okur ve secde ederdi. Biz de ona secde ederdik. O kadar ki bazılarımız alnını koyacak yer bulamazdı. Yani bütün cemaat birlikte secde ederlerdi. Ondan sonra imam secde ayetini okuduğunda secdede insanların kalabalık olup sıkışmaları. Şimdi diyor ki Peygamberimiz biz yanında olduğumuz halde secde ayetini okur ve secde eder. Biz de onunla beraber secde ederdik. Öyle ki bazımız yer darlığı nedeniyle alnı için üzerine koyup da secde edeceği bir yer bulamayacak kadar kalabalık olup sıkışırdık. Yani dar bir yerde diyelim ki secde ayetini hep beraber oysanız secde ediyorlar. Aziz ve celil olan Allah Teala tilavet secdesini vacip kılmamıştır re'inde olanlar bahsi. Yani bu da böyle bir görüş yani. Aslında yani namazın dışında yani böyle hani ayetler okunduğunda bu ayetler için secde edilmez. Edilmesi vacip değildir diyor. Nereden hareketle? Çünkü mesela Necim suresinde bir secde ediyor peygamber sonra etmiyor. Yani bunu dikkate alıyoruz. Zeyd bin Sabit'in görüşü üzerinden. Bir kimse secdeyi dinlemek için oturmamış olduğu halde secdeyi işitirse ne yapacak diye soruldu. İmran şöyle diyor: o sureyi dinlemek için oturmuş olsaydı ne düşünüyordun ki dedi. İmran bu sözüyle dinlemek için oturan kimse üzerine secde etmeyi vacip görmüyor gibi. Yani demek ki yani sadece yani Kur'an-ı Kerim okumak için burada bir ayrım yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim okumak için orada bulunmak ile Kur'an-ı Kerim'e maruz kalmak. Yani Kur'an-ı Kerim okunuyor. O esnada onu duyuyor olmak ayrı ayrı değerlendiriliyor. Fakat ravi ikisini birlikte mütalaa ediyor. Yani hayır diyor, okumak için de olsa yani zorunlu değildir diyor. İmam Buhari böyle yorumluyor. Biz bunu dinlemek maksadıyla gitmedik demiştir Selman-ı Farisi. Osman bin Affan, secde etmek ancak secde ayetini dinlemekte olana lazım gelir. Yani gerçekten biz zaten Kur'an-ı Kerim dinleyen kişiye secde gerekir. Yoksa hani orada öylesine bulunan kişiye gerekmez diyor. İnsan ancak temiz olması haline secde eder. Eğer yani hazarda yani mukim isen secde edecek olursan kıbleye yönelir secde edersin. Seferde binek üzerinde olursan secde sırasında kıbleye yönelmek senin üzerine borç değil gibi. Yani böyle Said bin Yezid kısa anlatıcının okuduğu secde ayetinde secde etmez idi. Yani çünkü başka bir amaçla onu anlatıyor gibi. Yani veya kısa anlatıcıyı eleştiriyor da olabilir burada. Başka bir hadis-i şerif: Ebu Bekir İbni Ebu Müleyke, Rabia insanların en hayırlarındır demiştir. Yani bana Ebu Bekir Osman'dan, o da devam ediyor. Ömer bir cuma günü minber üzerinde En-Nahl suresini okumuş. Nihayet secde ayetine geldiğinde minberden inip secde etmiş. İnsanlar onunla beraber secde etmiş. Ertesi cuma olduğunda Ömer o sureyi yine okumuş. Nihayet secde ayetine geldiğinde ey insanlar biz sucuda uğrayıp geçiyoruz. Binaenle her kim secde ederse muhakkak sünneti icabet etmiş. Her kim de secde etmesi ona da günah yoktur. Şimdi bu ne oldu? Yani secde etmek sünnet gibi yani ama zorunlu bir şey değil. Yani böyle yorumlamış oluyor. Günah yoktur demiştir ve Ömer kendisi de secde etmemiştir diyor. Nafi İbni Ömer'den olmak üzere bu rivayette şunu izledi: Allah Teala tilavette secdeyi farz kılmadı. İstemekliğimiz müstesna. Yani biz istersek yaparız. Bu aslında şöyle. Şimdi Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okurken böyle etkin bir şekilde yani okurdu onu. Ondan sonra yani ne diyor mesela, diyelim ki istiğfar et diyorsa istiğfar ediyor. İşte başka bir şey söylüyorsa öyle onu yapıyor. Secde et deyince de secde ediyor. Yani dolayısıyla böyle. Şimdi başka bir rivayet: namaz içinde secde ayetini okuyup da secde ayeti sebebiyle hemen secde etmek meselesi. Şimdi Ebu Hureyre'nin ardından yatsı namazını kıldım. Ebu Hureyre ize sema ün şekkat ayetini okudu. Secde ayetinde secde etti. Yani namaz secdeye gitti sonra kalktı. Ben bu secde ne oluyor diye sordum. O da ben Ebul Kasım'ın arkasında bu secdeyi yaptım. Binaenle ona kavuşuncaya kadar ben bu secde yerinde hep yapıp duracağım. Yani bir zorunluluk demiyor ama ben diyor Peygamber Efendimiz diyor yapmıştı diyor, ben bunu yapacağım diyor. Dolayısıyla şimdi Buhari'nin görüşünü biraz anlamış oluyoruz. Yani bu bir zorunluluk değil ama yani sahabe yapıyor, sünnete uyanlar yapıyor ama uymayanlara bir şey demiyorlar. Ya yani bunu yapmayanlara bir şey demiyorlar. Kalabalık ve sıkışıklıktan dolayı secde etmek için bir yer bulamamak, işte bu yukarıda zikredilen hadisi burada tekrar ediyor. Yani işte birbiri üstümüze zikrettik ya da yer bulamadık gibi. Yani bunu söylemiş oluyor. Evvab-ı taksir-i sala, işte namazın kısaltılması bölümleri. Şimdi birinci bab şu: kısaltmak hakkına gelen şeyler ve yolcunun namazı kısaltmak için kaç gün ikamet edeceği. Yani bazen şimdi normalde mesela yolcunun namazı 2 rekat, yolcu olmayan ki 4 rekat. Yani bu tabii öğlen işte şeylerde falan. Bu aslında bir rivayette de geçiyor. Burada da muhtemelen gelir. Normalde 2 rekat idi, ekleme oldu. Yolcunun namazına ekleme olmadı. Bundan dolayı

şey yapmak gerekiyor. Ondan sonra İbn Abbas diyor, Hazreti Peygamber diyor Mekke'de 19 gün namaz kısaltarak ikamet etti diyor. Biz de sefer ettiğimizde 19 gün kalırsak. Şimdi bu tabii herhalde şey, Mekke'de dediği yani hac için veya işte başka bir nedenle gittiğinde, umre için gittiğinde, biz de sefer ettiğimiz 19 gün kalırsak, mesela biz şu an 15 gün kalıyoruz, yani 15 gün olduğunda şey yapıyoruz, ama burada şöyle bir durum var. Şimdi Peygamber Efendimiz mesela 15 gün belki veya 10 gün kalacağını düşünmüştür, sonra uzamış olabilir. Yani uzatmalarda şey değişmiyor, böyle de olabilir. Daha fazla kalırsak namazları tamam ederiz demiştir. Biz diyor peygamberle birlikte hac niyetiyle Medine'den Mekke'ye çıktık. Peygamber bize Medine'ye döndüğümüz zamana kadar akşamdan başka namazları hep iki rekat kıldırıyordu. Ben diyor Enes'e Mekke'de hiç ikamet ettiniz mi diye sordum. Enes Mekke'de 10 gün ikamet ettik dedi. Mesela burada da 10 gün zikrediyor. Şimdi iki taş atma günlerine, yani Mina'da namaz bahsi. Mina'da diyor peygamberle, Ebu Bekir'le, Ömer'le emirliğinin evvelinde Osman'la birlikte hep ikişer rekat namaz kıldım. Sonra Osman namazı dörde tamamladı. Yani içtihat ediyor. Yani bunu dörde çıkartıyor. Dolayısıyla orada seferi olmuyorlar. Mukim oluyorlar. Bize Şube İbn Hacat aktarıyor. Peygamber Efendimiz diyor Mina'da en emin olduğu halde bize namazı iki rekat olarak kıldırdı. Yani dolayısıyla bir korku, bir endişe, yani seferliğin tabii biraz böyle bir tarafı da var. Böyle olduğu halde biz iki rekat kıldık. Yukarıda dört diyor ama Hazreti Osman tabii dört yapıyor ona. Hazreti Ebu Bekir, Ömer olan uygulaması iki. Yani bunları tabii dini kolaylıkları olarak düşünmek gerekiyor. Osman bin Affan bize Mina'da dört rekat namaz kıldırdı. Bu keyfiyet Abdullah İbni Mesud'a söylendiğinde o inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedikten sonra Resulullah'ın ardından Mina'da iki rekat kıldım. Ebu Bekir'in ardından Mina'da iki rekat kıldım. Ömer'in ardından Mina'da yine iki rekat kıldım. Ah nasibim o dört rekat olacağına keşke kabul olunmuş iki rekat olsa dedi. Yani şimdi ne oldu? Abdullah İbni Mesud Hazreti Osman'ı eleştiriyor. Yani ya niye öyle yaptık yani? Ben diyor peygamberimiz iki rekat, Ömer, Hazreti Ömer iki rekat, Hazreti Ebu Bekir iki rekat. Yani o iki rekatın makbul olması için dua etmek lazım. Yani niceliksel olarak bunu artırarak, yani iş değişmiyor gibi böyle söylemiş oluyor. Üçüncü bab, peygamber diyor hacı sırasında Mekke'de kaç gün ikamet etti? Peygamberimizle birlikte sahabeleri Mekke'ye hac niyetiyle, bu tabi şeyden sonra yani Hudeybiye anlaşması, ama Mekke'nin fethi olabilir. Yani ondan sonra bir kere yapıyor Peygamber Efendimiz onunla ilgili. Zilhicce ayının dördüncü günü sabaha geldiler. Peygamber yanlarında kurbanlık hayvanı getirenleri müstesna tutup diğerlerini hacıların umreye çevirmelerine emir buyurdu. Yani kurban kesmeyecekler. Yani şey yapsınlar diye. Başka bir bab, İbni Ömer ile İbni Abbas peygamber bir gün ve bir gecelik müddete sefer adını vermiştir. Yani bir gün ve bir gece gidiyorsan, yani bugün ne kadar diyeyim ki 20-25 kilometre herhalde. İbn Ömer ile İbn Abbas dört beritlik mesafe içindeki seferde namazı kısaltır, orucu da tutmazlardı. Dört berit 16 fersahtır. Ölçü veriyorum bakalım. 16 fersah ağırlık beraber olarak iki günde yahut bir gün bir gecede kat edilen mesafedir ki İmam Şafii bunu kasr mesafesi saymışlardır. Burada başka yani şey söylememişlerini bilmiyorum kaç kilometre olduğunu. Fıkıh kitaplarını yazdığına uymak lazım tabii bu konularda. Yani hem oruç tutmuyorlar hem namaz kılmıyorlar. Şimdi bugün Türkiye'de tabii yaygın uygulama böyle değil. Yaygın uygulamada biz orucu tutuyoruz, namazı kılmıyoruz yani. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz kadın mahrem sahibinin mahiyetinde olmak müstesna 3 günlük mesafede yolculuk etmez. Şimdi buradan başka bir şeye geçti. Yani o zaman şimdi mesela kadın tek başına sefere çıkmaz şeyi buradan geliyor. Yani kadın çıkmaz diyor. Peygamber kadın nikah geçmez bir mahrem sahibinin mahiyetinde olmak müstesna 3 gün yolculuk etmez. Yukarıdaki hadis-i şerif burada tekrar ediliyor. Tabi güvenlik yani gibi gözüküyor ama tabi hadis-i şerif böyle söyleyince hani Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına yanında bir mahremi olmaksızın bir gün bir gecelik mesafeye kadar yolculuk etmesi helal olmaz. Yukarıda üç gün diyor, burada bir gün diyor, yani kadın seferi olacak hale gelmez demiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif, yani bunu tabi bugün fakihler tartışıyor yani böyle konuları, yani acaba mesela hacca gidebilirler mi, başka yerlere gidebilirler mi filan diye. Ondan sonra bu yani sanki biraz tarihsel gibi yani yorumlanıyor ama çünkü güvenlik sorunu var, başka şekilde problemler var. Sadece kadın değil aslında, erkek için de çok ciddi güvenlik sorunlar vardı. Yani şimdi mesela diyeyim ki şimdi köylerden hani insana kasabalara geliyor falan böyle, yani çok ciddi problemler bunlar. Dolayısıyla yani daha kendini koruyabilecek yani bir kişi lazım gibi. O açıdan yani biraz tarihsel olarak yorumlanabilir. Yani bugün şimdi uçakla gidiyor, başka şekillerde gidiyor filan. Buna dahil etmek doğru olmayabilir.
Yolcu sefer kastıyla yerinden çıktığında 4 rekat namazı kısaltır.

Ali aleyhisselam sefere çıktı. Küfe'nin evlerini görür haldeyken namazı kısalttı. Bu seferden döndüğünde işte Küfe'nin evleri göründü denildi. Ali, hayır, Küfe'ye girinceye kadar kasır yaparız dedi. Yani evler gözük, yani çıkışında daha erken başladı. Sonra yani normal hale ise oraya gelince, yani şehre gelince demiş oldu. Diyor ki Enes radıyallahu anh, ben diyor öğle namazını Medine'de peygamberin mahiyetinde 4 rekat olarak, ikindi namazını ise 2 rekat olarak kıldın diyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor, namaz ilk farz kılındığında 2 rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Bu meşhur bir hadistir, yani ben hani bildiğim hadis budur. Dolayısıyla yani 2 rekatı, yani 4 rekatı 2 rekat kılmak şey değil. Yani böyle bir fedakarlık veya bir şey, kolaylık değil. Yani zaten 2 rekat olduğu namazı kılıyorsunuz. Ondan sonra yolcu sefer esnasında akşam namazını 3 rekat olarak kılar. Zaten yani akşam namazı değişmiyor. Ondan sonra ben diyor Resulullah diyor seferde diyor acele sürüp gittiğinde akşam namazını geri bırakıp onu yatsı namazıyla birleştirir gördüm demiş, yani hızlı gidiyorken. Salim şey demiş, babam Abdullah İbni Ömer de acele sürüp gittiğinde bunu yapardı demiş. Yani bu kez sadece az şey yapmak değil, cem ortaya çıkıyor yani sefer dolayısıyla. İbni Ömer akşam ile yatsı namazlarını Müzdelife'de birleştirdi. Tabi bu hacla ilgili. Akşam namazın Ebu Ubeyd'in ölüm haberi ulaştı. Şimdi babam diyor Abdullah İbni Ömer'e zevcesi Safiye bin Ebu Ubeyd'in ölüm haberi ulaştırılmıştı. Akşam namazını tehir etti. Ben kendisine namazı hatırlattım. Bana yürü dedi. Ben de yine kendisine namazı söyledim. Tekrar bana yürü dedi. 2 mil yahut 3 mil kadar yürüdükten sonra bineğinden indi ve cem ederek namazı kıldı. Sonra peygamberi acele sürüp gittiğinde böyle kılar gördüm. Yani acele bir iş olduğunda böyle yapıyormuş peygamberimiz. Yine şöyle diyor, yolculuk peygamberimiz şöyle yaptığını gördüm diyor. Yolculukta acele gittiğinde akşam namazını ikamet eder ve onu 3 rekat olarak kıldırdıktan sonra selam verirdi. Ondan sonra yatsı ikamet edinceye kadar pek az bekleyip onu da 2 rekat kıldırır, sonra selam verirdi. Yani bazen cemi takdim, bazen cemi tehir yani. Ama bu acele bir iş olduğunda, yani böyle bir hani sıra dışı durum olduğunda, yani sanki böyle normalde hani cem meselesine cevaz vermiyor gibi, daha çok böyle acele bir durum olduğunda ortaya çıkan bir hadise. Binekler üzerine ve bineğin yöneldiği herhangi bir cihete doğru nafile namazı kılınması. Nafile namazı demesinin nedeni başlıkta babu salat-ı tatavvu, yani tatavvu namazını kılınmasıdır. Şimdi peygamberi diyor binek devesi üzerinde, devesi onu ne tarafa yöneltmişse o tarafa doğru namaz kılarken gördüm diyor. Yani ama bu tatavvu namazı. Peygamber diyor tatavvu namazını binek üzerindeyken kıbleden başka cihete, yani yönelmiş olarak, yani kıbleden başka cihet şu, yani zaten yani deve gidiyor, yani bir şekilde gidiyor. Yani zaten onun kıblede sabit durması mümkün değil. Böyle gördüm diyor. İbni Ömer binit devesi üzerine namaz kılardı ve yine binit üzerine vitir namazını da eda ederdi. Mesela burada şey vitir de ekledi, yani diğerine tatavu diyordu. Peygamber de böyle yapar olduğunu haber verirdi. Bugün yani şimdi tabii deveyle şeyi karıştırmamak lazım. Yani arabayı karıştırmamak lazım. Bazı kişiler böyle hani arabada hani olabilir diyorlar ama yani arabada yanında olan kişi olabilir ama arabayı kullanan kişi aynı zamanda bir fiil icra ediyor. Ama deve öyle değil. Yani devede, deve sizi götürüyor. Yani at sizi götürüyor. Dolayısıyla şimdi siz orada pasifsiniz yani. Onun için mesela arabaya benzemez bu. Ama bazı kişiler böyle onu da katıştırıyorlar. Bence doğru değil yani. Binek üzerinde nafile namazda rükû ve sücud için ima edilmesi babı. Abdullah İbni Ömer sefer esnasında bineği üzerinde, bineği her ne tarafa yönelse ima ederek namaz kılardı ve peygamberin de böyle yapar olduğunu zikrederdi diyor. Farz namaz için iner, yani babu yenzilil mektube, yani tatavu namazlar için bunu yapar ama farz namazlar için oradan inerdi diyor. Ben Resulullah'ı binek devesi üzerine bineği hangi cihete yönelirse o cihete doğru nafile namaz kılar gördüm diyor. Resulullah bunu farz namazda yapmazdı. Yani demek ki bu farz şeyler için değil, nafile namazlar için, yani sünnet namazlar vesaire için geçerli. Salim Abdullah İbni Ömer yolcu iken geceleyin binek hayvanı üzerinde nafile namazı kılardı. Bunda yüzü hangi cihete olursa olsun aldırmazdı. Yani istikbali kıble şartı burada bu, yani diğer unsurlara riayet etmiyorlar. Yani rükû, secde vesaire nasıl yapılacağı meselesine değil de daha çok istikbali kıble yani meselesine bakıyorlar. Nafile namazlarda bu şey yapabiliyor. Peygamberimiz diyor Resulullah bin devesi üzerinde yüzü hangi cihette olursa olsun nafile namazı kılardı diyor. Vitir namazında kılardı diyor. Şu kadar var ki Resulullah binek üzerine farz namazı kılmazdı. Şimdi bu galiba İmam Buhari'nin kesin şeyi bu. Yani farz namazı kılmazdı. Ama dediğim gibi yani şimdi bu mesela hani uçağa biniyoruz bazen farz namazı da kılıyoruz falan. Orada durum biraz farklı tabii. Bana Cabir İbni Abdullah peygamber binit devesi üzerinde doğu tarafına doğru yani kıblenin zıttı istikametine kılardı diyor. Evet, farz namaz kılmak istediğinde ise bineğinden inip kıbleye yönelirdi diyor.

Eşek üzerinde nafile namazın kılınması. Eşeği özel olarak zikretmesinin bir nedeni olabilir. Şunun için, hani bazı kişiler mesela hani eşeğe bir takım uğursuzluklar izafe ediyorlar. Onunla ilgili belki olabilir. Yoksa yani deve içinde olan eşek içinde olabilir. Enes İbni Malik Şam'dan döndüğünde karşılamaya çıktık. Onu aynı temde kavuştuk. Gördüm ki yüzü eliyle işaret ederek şu canibe, yani kıblenin sol tarafına olduğu halde bir eşek üzerinde namaz kılıyor. Ben ona ben seni kıbleden başka cihette namaz kılıyor gördüm dedim. Bunun üzerine Enes Resulullah'ın böyle yaptığını görmemiş olsaydım ben de yapmazdım diyor. Dolayısıyla yani eşek üzerine de böyle. Ama bu tabi sahabeden geliyor bu rivayet. Evet. 11. Seferde farz namazların ardında ve önünde nafile kılma yan kimse. Şimdi ben diyor peygamberle birlikte yolculuk ettim. Onun seferde nafile kılar olduğunu görmedim diyor. Şimdi bu tabi seferde pardon. Yüce olan Allah da لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyurdu diyor. Dolayısıyla şimdi hani şeylerde sadece farzları kılmak lazım. Yani seferlerde. Ben Allah'ın elçisine seferde yolculuk ettim diyor. Seferde iki rekattan fazla kılmıyordu. Ebu Bekir, Ömer ve Osman da seferde yolculuk ettim. Onlar da böyle yaparlardı diyor. Seferde farz namazların arkaları ve önlerinde olmayarak tatavvu namazı kılan kimse. Peygamber Efendimiz seferde sabah namazını iki rekat kıldı. Şimdi bize diyor Ümmü Hani'den başka hiç kimse peygamberin duha namazı kıldığını gördüğünü haber vermedi diyor. Enteresan. Ümmü Hani peygamberin Mekke'ye fetih günü kendi evinde yıkandığını, akabinde 8 rekat namaz kıldığını zikretmiş ve peygamberin bu namazdan daha hafif bir namaz kıldığını görmedim. Şu kadar var ki Resulullah rükû ve secde tamamlıyordu demiştir. Peygamberimiz diyor seferde diyor geceliğin diyor nafile namazını binip devesinin üzerinde ve devesi onun ne tarafa yöneltirse o tarafa doğru kıldığını haber vermiştir. Şimdi burada ne oldu? Yani normalde hani seferde kılmıyor diyor ama başka rivayette kılıyor diyor. Yani aslında hükümleri kolaylaştırıyor yani konular. Yani öyle de olabilir böyle de olabilir gibiye getiriyor. Bana Salim İbni Abdullah İbni Ömer'den Resulullah'ın seferde binit devesi üzerine yüz nereye yönelik olursa olsun başıyla ima ederek nafile namaz kılar olduğunu İbni Ömer'in de bunu yapar olduğunu haber verdi. Yani demek ki yani seferde nafile de kılıyor Peygamber Efendimiz. Seferde akşam ile yatsı namazlarını cem etme bahsi. Peygamber Efendimiz kürüğü şiddetli olduğunda akşam ile yatsı namazını cem eder. Yani bu yukarıda geçmişti. Bazen öğle ile ikindi namaz namazlarını birleştirirdi. İşte akşam namazı ile yatsı namazlarını cem ederdi diyor. Başka bir hadis-i şerif, yolcu akşam ile yatsı namazlarını cem ettiğinde zan mı yahut kamet mi eder? Resulullah'ı gördüm ki sefer esnasında yürümek onu acil ettirdiğinde, yani hızlı yürüdüğünde, yani hızlı hızlı gitmek istediğinden bir işi var acil diyelim. Akşam namazını geri bırakır, nihayet akşam namazı ile yatsı namazını birleştirirdi. Ömer de böyle yani yapardı. Akşam namazı için kamet eder ve onu 3 rekat olarak kılar. Sonra selam verirdi. Sonra azıcık durur ve yatsıyı ikisi için ayrı ayrı kamet getiriyor yani. Onu da 2 rekat olarak kılar. Sonra selam verirdi. Bu iki namaz arasında da yatsıdan sonra da hiçbir namaz kılmazdı. Yani nafile kılmıyor yani hani cem edeceği zaman. Ta gece ortasında teheccüde kalkıncaya kadar. Enes bin Malik şöyle demiş. Resulullah seferde şu iki namazı yani akşam ile yatsı namazlarını birleştirirdi diyor. Yolcu güneşin ortadan meyletmesinden önce yola çıktığında öğle namazını ikindiye kadar geriye bırakır. Peygamber Efendimiz diyor güneş diyor devrilmeden yani zeval vaktinden evvel yola çıktığında öğle namazını ikindi vaktine kadar tehir eder. Sonra inip her iki namazı birleştirirdi. Yola çıkmadan evvel güneş devrilmeyse öğle namazını kıldırır sonra binerdi. Yani ikisi de yani olabilir demek ki. Peygamber Efendimiz diyor güneş meyletmeden evvel aynı hadisi tekrar ediyor. Oturanın namaz kılması. Resulullah hasta olduğu halde kendi evinde bir defa namaz kıldırdı idi. Bu namazı kendisi oturarak bir takım kimseler de arkalarına ayakta kıldılar diyor. Hazreti Ayşe aktarıyor bunu. Resulullah onlar oturunuz diye işareti namazdan çıktığında imam kendisine uyusun diye imam edinilir. Öyle olunca imam rüküya vardığında vakit rüküya varınız. Başını kaldırdığında siz de kaldırınız buyurdu. Dolayısıyla yani cemaat burada imama hani uymalıdır diyor. Resulullah diyor bir defa attan düştü de sağ ayağını yanı berelendi diyor. Biz kendisine hasta ziyareti yapmak üzere yanına gittik. Ziyaret esnasında namaz vakti geldi. Kendisi oturarak namaz kıldı. Biz de arkasında oturarak namaz kıldık diyor Resulullah. İşte imam ancak kendisine uyulmak için imam yapılmıştır. İmam tekbir aldığında siz de Allahu Ekber diye tekbir alın. Rüküya vardığında siz de rüküya varın. İmam başını kaldırdığında siz de başınızı kaldırın. Ve şey yapmış olur. Evet. İmran Allah'ın peygamberine sormuştur.
Ben Resulullah'a insanın oturarak namaz kılıp kılmayacağını sordum. Şimdi adam, yani bunu soran kişi de basur hastalığı var. Yani böyle hareket edemiyor fazla. Resulullah eğer ayakta kılarsa bu eftaldir. Her kim oturarak kılarsa ayakta kılanın yarı ecrini hak eder. Her kim de yan yatarak kılarsa oturarak kılanın yanı ecrini hak eder. Yani tabii ayakta kılmayı tavsiye ediyor ama mazeret varsa başka türlü de kılabilir. Şimdi oturanın ima ile namaz kılması. Bu aynı hadisi tekrar ediyor. Peygamberimiz söylüyor. Başka bir bahis, oturarak namaz kılmaya güç yetiremediğinde yan üstü yatarak insan kılar. Aynı hadis tekrar ediyor. Ama burada ifade şöyle: ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak. Ona da gücün yetmezse yan üstü. Tabii bunun gösterdiği şey şu: her halükarda namaz kılacaksın. Yani kılmamanın yolu yok. Dolayısıyla vurgu bununla ilgili. 20. bab: kıyamdan aciz olan namazda oturarak başladıktan sonra sıhhat bulsa yahut bedenine bir hafiflik hissetse namazın kalan kısmını ayakta tamamlar. Yani hemen ayakta kılmak daha makbul. Hazreti Ayşe'den haber veriyor. Hazreti Ayşe Urve, Allah'ın elçisinin gece namazını yaşı kemale eresiye kadar hiçbir vakit oturarak kıldığını görmediğini, yaşı ilerleyince de Kur'an'ı oturarak okur olduğunu, rüküye varmak isteyince kalkıp 30 ayet yahut 40 ayet kadar okuyup sonra rüküye var olduğunu haber vermiştir. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in tercih ettiği bir şey değil. Yani oturarak namaz kılmak istisna. Yani esas olan hep ayakta kılmak, değil mi? Başka bir hadis-i şerifle bu bölüm bitiyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor: Resulullah oturarak namaz kılardı. Oturduğu halde kıraatı okur. Kıraatında 30 ya da 40 ayet kadar kalınca ayağa kalkar ve ayakta... Yani ne oldu şimdi burada? Yani uzun uzun okuyor fakat diyelim ki bitime doğru yaklaşıyor, kalkıyor ve bu kez o kalan kısmı ayakta okuyor. Yani ona güç yetirebiliyor, diyelim ki onu ayakta okuyor. Sonra diyor işte secdeye varır, sonra da ikinci rekatı da eksik gibi yapardı. Namazın bitince bakardı, eğer ben uyanık olsam benimle konuşurdu, şayet uyumaktaysam yan üstü uzanırdı diyor. Efendim burada kalalım, kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den devam ederiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Şimdi Vav Radyo'da Düşünce Hayat programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zariyat suresini hani okumaya devam ediyorduk. Enteresan bir konu okumuştuk. Yani Hazreti İbrahim'in misafirleri meselesi. Hazreti İbrahim misafirleri iki nedenle geliyor. Bir, ona işte bir çocuk müjdelemek için geliyorlar. Ve karısı buna şaşırıyor. Tabii burası biraz şeye benziyor. Yani Zekeriya Aleyhisselam'a benziyor. Yani onun duası vesaire onun orayla biraz ilgili gibi. Öte yandan ikinci gelişlerin nedeni ise işte bir kavmi cezalandırmak, yani Lut kavminin cezalandırılması. Onunla şöyle söylüyorlar: "Kalu inna ursilna ila kavmin mucrimin." Yani günahkar bir kavme gönderildik. "Linursile aleyhim hicarete mintin." Burası da biraz Fil suresindeki yani duruma benziyor. Yani onlara böyle yani topraktan yani ateşler atmak için gönderildik biz diyor. Ve Rabbinin nezdinde bunların her biri işaretlenmiştir. Yani her biri yani kime ne gidecek, kimin nasıl şey olacak onu söylüyor. Ondan sonra da diyor ki yani biz oradan diyor mümin olanları çıkartmıştık diyor ayet-i kerimede. Böyle bir bahis gelmişti. Bundan sonra konu Hazreti Musa'ya gidiyordu. Biz bu yani suredeki yani düzeni hani düşünürken şöyle baktık. Şimdi yukarıda dedi ki yani müminler için ayetler vardır. Nerede ayet vardır? Mesela gökyüzüne ayet vardır, yerde ayet vardır. Nefislerine ayet vardır, onu yorumladık. Yani nefis derken bunu biraz daha böyle insanın kendi fiilleriyle ilgili dünyası diye anlamıştık. Diğerini ise biraz daha dış dünya yani teorik konular gibi yani anlamıştık. Ondan sonra da yine tarih meselesine gidiyor. Yani tarih nedir? Önceki toplumlar neler yaptılar, nasıl oldu ve bir örnek sadedinde Hazreti İbrahim'in hikayesini aktarmış oldu. Şimdi orada İbrahim aslında iyi örnek, yani İbrahim peygamberin teslimiyeti, mesela hiç tanımadığı insanlara o şekilde cömert davranması vesaire iyi bir örnek. Buna mukabil melekler ise cezalandırmak için geliyor, yani şeyleri cezalandıracak. Böyle anlatmıştık. Şimdi Hazreti Musa'ya geçiyoruz. Şimdi diyor ki وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Şimdi Hazreti İbrahim'e gelen misafirler bir kavme gönderiliyor. Musa ise bir kişiye, Firavun'a gönderiliyor. Ama burada tabii Firavun aynı zamanda bütün insanlar demek. Yani o toplum demek. Yani hükümdarlarını zikrederek aslında o toplumu kastediyor. Şimdi Sultan-ı Mubin yani büyük bir mucize yani ile gönderdik ya da büyük bir bilgiyle gönderdik. Ondan sonra fakat şimdi Musa'ya nasıl cevap veriyor şey? Musa'ya verilen cevap yani ya sihirbazsın ya da mecnunsun. Bunlar birbirleriyle ilişkili yani iki ifade. Çünkü hepsi neticede cinlerle ilişkiye dayanıyor. Yani Firavun Hazreti Musa'yı böyle cinle. Bir de sihirbazlık var. Dedik ki sihirbazlar da yani tesir eden yani insanlar üzerine tesir eden kişiler. Hazreti Musa'yı böyle yorumluyorlar. Nitekim daha sonra Hazreti Musa o kavmindeki sihirbazlarla bir araya getirilerek onlarla sınanacak yani denenecek ve bakacaklar ki aslında Hazreti Musa sihirbaz değil ve o sihir için toplanmış olan kişiler Hazreti Musa'ya iman edecekler. Yani dolayısıyla şimdi böyle bir durum ortaya çıkmış olacak. Şimdi diyor ki fetevella bir ruknihi yani askerine böyle gücüne rukni şedid Kur'an-ı Kerim'de geçer mesela. Hazreti Lut diyor bunu. Mesela o da enteresan şimdi hani burada geliyor olması. Yani yukarıda Lut Aleyhisselam'dan söz etti ve dedi ki yani böyle bir rükn-i şedide dayanıyor olsaydım yani bir desteğim olsaydı diyor kavmine karşı. Ondan sonra bir rükn-i şedide yani güçlü bir dayanağım olsaydı diyor Hazreti Lut. Burada işte Firavun'da o rükün zikrediliyor. Yani bir güce dayanarak yani bir kendi kuvvetine, kudretine dayanarak yüz çeviriyor ve sahirun ev mecnun yani ya sihirbazsınız ya da mecnunsunuz dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemme ve huve mulim. Biz bunun üzerine onu tuttuk yani cezalandırdık ve ordusunu da yani hem kendisini hem ordusunu fe nebeznahum fil yemme. Biz onları denize ataverdik. Yani bu işte hani Musa ile hani Firavun savaşıyor. Firavun'un ordusu Hazreti Musa'yı takip ediyor ve kavmini. Onlar giderken işte denizden geçiyorlar. Sonra onlar takip ederken orada boğuluyorlar. Fenebeznahu fil yemme. Ve huve mulim. Yani Firavun yani böyle hani kötü bir iş üzereyken yani inansız bir haldeyken o denize düşüyorlar demiş oluyor. Şimdi bu da bir ayet oldu. Nedir ayet burada? Yani Musa kurtuluyor, Firavun ise helak oluyor. Bu da bir ayet. Başka bir örnek veriyor. O fi adin iz erselna aleyhim rihal akim. Bir de Ad kavmi var. Ad kavmi biliyorsunuz Salih peygamberin kavmiydi galiba. Onlara akim, yani böyle zararlı bir rüzgar gönderdik. Yani akametlerini böyle kopartacak, yani daha doğrusu akametlerini değil de soylarını kopartacak bir şey gönderdik. Rihal akim. Ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealethu kerramim. Yani bu öyle bir rüzgar ki neyin üzerine gelse, yani neye doğru esse onu böyle kerramim çürümüş şeye çeviriyor. Yani çürütüyor, yani yok ediyor. Her neye temas edecek olsa. Dolayısıyla yani bir ölüm rüzgarı, yani geliyor. Bir fırtına, bir şey ve o orada her şeyi yakıp yıkıyor, yani kurutuyor. Kerramim. Ve fi semude iz gile lehum temettau hatta hin. Sonra Semud kavmi, Ad kavmi Hud aleyhisselamın, Semud kavmi Salih aleyhisselamın. Şimdi sonra Semud kavmine geliyor. İskile lehum temettau hatta hin. Belli bir süreye kadar böyle hani geçinip durun. Yani buralarda dolanıp durun. Hatta hin, yani belli bir süreye kadar böyle dolanıp durun. Şimdi yani Cenab-ı Hak tabi bazen süre veriyor, mühlet veriyor. Yani cezayı uzaklaştırıyor. Ben tabi bütün bu ayet-i kerimelere bakarken hep şöyle düşünürüm. Yani bir insan için en acı şey din cihetiyle baktığınızda şeydir, inançsız olmasıdır, ölmesi değil. Çünkü neticede insan ölecek yani, ama inançsız öldüğünde bu tabi insan için çok daha kötü bir durum ortaya çıkıyor. Bu nedenle şimdi buralar, yani bu tarzdaki ayet-i kerimeleri böyle yani Allah'ın cezalandırması şeklinde görmemek lazım. Yani esas nasipsizlik insanlar için şey, Allah'ın onları imandan nasipsiz bırakmasıdır. Yani esas sorun odur. Oradan öyle bakmak lazım. Hatta hin. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara belli bir süre verdi ama o sürenin sonunda bu kez onları cezalandırdı. Yani hepsini yine cezalandırmış oldu. Fe'atev an emri rabbihim fe'azethumus sa'ikatu ve hum yenzurun. Şimdi onlara yani niye süre veriyor? Süre veriyor Cenab-ı Hak ki şey yapsınlar. Rablerinin emrine dönsünler. Yani fakat onlar fe'atev an emri rabbihim. Rablerinin emirlerinin dışına çıkıyorlar. Yani emri çiğniyorlar. Fe'azethumus sa'ikatu ve hum yenzurun. Onlar böyle baka baka duruyor iken bir şey onları yıldırım yakalayıverdi. Yani gökten hani şeyler. Şimdi aslında enteresan bir durum var burada. Mesela yukarıda dedi ki yani gökyüzünde mesela sizin rızkınız var ve size gelecek tehditler ve vaat edilmiş olanlar var. Yeryüzünde ayetleri var falan. Şimdi mesela Firavun'un helak edilmesi yeryüzüyle ilgili. Yani yeryüzünde bir hadise oluyor. Ama Semud'un yok edilmesi, cezalandırılması ise gökyüzünden geliyor. Yani dolayısıyla şimdi yani örnekleme gibi, yani sanki böyle bir şey gibi zikrediliyor bu. Yani gökyüzünden bir ceza geldi, gökyüzünden bir bela geldi onlara ve helak oldular demiş oluyor. فَمَسْتَطَاءُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Yani öyle bir şey oldu ki yani onlara öyle bir yıldırım geldi ki ne ayağa kalkabildiler ne de onlar bir yardıma da mazhar olmadılar. Yani kendileri kalkamadı, yani kendileri ayağa kalkamadı.

ama aynı zamanda bir yardım da göremediler. Dolayısıyla helak olup gittiler. Yani perişan olup gittiler. وَقَامَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ. Şimdi geriye doğru gidiyor. Yani İbrahim, Musa, işte Salih, Hud vesaire böyle gidiyor. Başka birisi وَقَامَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Onlar da böyle fasık bir grup idi. Yani haddi bilmeyen, ilahi emre uymayan böyle bir fasık grup idiler. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. İşte Kur'an-ı Kerim'in tabii böyle bir enteresan durumu var yani. Şimdi öyle bir konu geldi ki hakikaten izah edilmesi çok güç. Yani bir konu, çok güç bir mesele. Göğe yemin olsun diyor ki وَالسَّمَاءَ وَبَنَيْنَاهَا, yani onu biz inşa ettik. وَالسَّمَاءَ وَبَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ, yani ellerimizle gökyüzünü biz var ettik. Şimdi eid ne burada? Yani yed var, yedeyn var, bir de eid var. Elim, el, iki el ve eller. Mesela Allah gökyüzünü ellerle yaptı. Ne demektir yani? Şimdi bunu daha böyle kelami gelenekte düşünürsek, yani buradaki eid kelimesi sıfatlara atıf yapabilir. Yani Allah'ın bilgi sıfatı, iradesi, kudreti vesaire gibi. Yani bu sıfatlara izafe edilebilir. Yani Cenab-ı Hak o zaman kendi sıfatlarını zikretmiş oluyor. Şey bu, yani birinci nokta bu olabilir. Ama daha filozofik bir yaklaşım sergilirsek, o zaman şöyle diyeceğiz. Yani gökyüzü böyle kademeli bir şekilde var oldu. Yani akıllar, işte felekler vesaire falan filan. Yani bunlar da Allah'ın elleridir. Yani Allah'ın kudretidir. Dolayısıyla Allah'ın fiili bunlar üzerinden ortaya çıkıyor. Binaenaleyh şimdi iki yorum biçimi de mümkün. Yani daha filozofik olandan bakarsak sanki Allah böyle bir sistematik kurmuş oluyor ve sistematik bir düzen, yani bir yapı kurmuş oluyor ve o yapı üzerinden şey gelişiyor. Ama daha ehli sünnet veya kelam geleneğinden bakınca da başka türlü yani yorumlamak bunu mümkün. Yani eid kelimesi, yani eller kelimesi Allah'ın farklı sıfatları anlamına gelebilir. Ama şimdi çünkü ehli sünnet veya hani kelam geleneği Allah'ın alemi böyle düzenli, sistematik yani yaratmasını pek doğru bulmaz. Yani çünkü böyle olduğunda hani bunu tekrar hani ihyası, tekrar canlandırılması yine aynı şekilde hani olacak diyelim. Halbuki dindarlar, yani kelam geleneğini temsil etmiş olduğu dini yorumda ise, yani Allah dilediği şekilde, dilediği zamanda, dilediği tarzda bu alemi yaratır, var eder diye düşünülür. Velhasıl çok önemli bir ifade oldu bu. وَالسَّمَا بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Mesela bu da çok enteresan bir ayet-i kerimedir. Yani biz onu muhakkak genişletiyoruz. Yani nasıl genişletiyoruz? Yani alemi yarattık, evreni yarattık ve biz onu sürekli genişletiyoruz. Değil mi? Yani gökyüzünü genişletiyoruz. Şimdi modern çağda bu ayet-i kerime keşfedilmiş bir ayet-i kerimedir. Çünkü modern çağda evrenin sürekli genişlediği, var olduğu düşünülüyor. Böyle olunca da yani Allah genişletiyor. Yani Elvası isminin anlamlarından birisi de bu. Allah genişletiyor, yani da daraltmıyor, genişletiyor filan. Ve inna le musiun bu demek yani. Dolayısıyla mesela bugün bu ayet-i kerime çok atıf yapan açıklamalar var. Böyle. O sema'e, evet. Beneynaha bi eydin ve inna le musiun. Evet. Vel arda firashnaha fe ni'mel mahidun. Yeryüzünü ise böyle yaydık, yani döşedik. Fe ni'mel mahidun. Ne güzel bir döşeyeceğiz. Yani yeryüzüne bir bakın. Ne güzel bir döşeyiciyiz, yani biz bu işi ne güzel yapıyoruz yani diyor. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyi ise çift yarattık. Yani ne yarattıysak her şeyi çift yarattık. Bu da mesela Kur'an-ı Kerim'de çok vurgulanan bir ifadedir. Her şeyi çift yarattık ki belki öğüt alırsınız. Yani nasıl öğüt alacağız? Yani biri ötekiyle beraber oluyor. Dolayısıyla şimdi varlığı biraz ona bağlı. Yeryüzündeki şeyi biraz ona bağlı filan. Evet. Fefirru. Şimdi yine burada başka bir, yani yukarıda da söyledik. Değil mi? Yani gökyüzüyle ilgili ayet gelince başka bir şey oldu. Burada da öyle. Fefirru ilallah. Hepiniz Allah'a firar ediniz. Bu firru ilallah terki dünyanın neticesi aslında. Yani dünyayı terk etmek ve Allah'a firar etmek. Yani Allah'a kaçmak.
şeyi böyle, "Firru ilallah."

Ondan sonra inni lekum minhu nezirun mubin. Muhakkak ki ben Allah tarafından size gelmiş, gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Nezirun mubin. Ve la tec'alu me'allahi ilahen ahar. İnni lekum minhu nezirun mubin. Allah ile beraber başka bir ilah kabul etmeyin. Ve tec'alû me'allâhi ilâhen. Şimdi peygamber, yani peygamber yukarıdan beri meseleleri anlattı, tadat etti. Yani Allah onlar üzerinden yani bu bilgileri verdi onlara. Sonra dedi ki ve tec'alû me'allâhi ilâhen âhar. Genellikle şimdi Kur'an-ı Kerim'de şirk bu şekilde. Yani Allah ile beraber başka inançlar şeklinde zikredilir. Ondan sonra وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهِنَا. Dolayısıyla yani şirk her zaman bir ortak inançtır. Yani daha doğrusu ortak koşma inancıdır. Yani birisinin olması lazım ki ona ortak koşasınız. وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهِنَا اَخَرْ اِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ مُب۪ينٌ. Ben ondan size gelmiş bir uyarıcıyım. Yani böyle açık bir uyarıcıyım. Dolayısıyla ben Allah'tan size gelmiş oldum. Böyle diyor peygamber. Bunu bu şekilde söylüyor. Şimdi devam edelim. كَزَلِكَ مَا اَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاهِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ. İşte bu şekilde, yani onlardan öncekilere de böyle nice kere peygamberler geldi. Onlar dediler ki bu ya delirmiş ya da sihirbaz olmuş. Yani sahirun ev mecnun. اَتَّوَاسَوْ بِهِ. Bu bir tabii şey yani, yani onların aklını uyarma amacı taşıyor. Yani bunlar birbirlerine akıl mı veriyorlar? Yani niye aynı şeyi söylüyorlar? Niye aynı şeyi ifade ediyorlar? Acaba bunlar birbirlerine akıl mı veriyorlar? اَتَوَاسَوْ بِهِ. بَلْهُمْ قَوْمٌ تَعُونَ. Hayır, onlar taşkın bir topluluktur. بَلْهُمْ قَوْمٌ تَعُونَ. فَتَوَلْ. Şimdi peygamber diyor ki yani peki bunlarla ne yapacağız? Yani bu insanlarla ne yapacağız? Böyle alınacak mıyız? Güce gidecek miyiz? Ne olacak? فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. Sen onlardan yüz çevir. Artık kimse seni kınayamaz. وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Şimdi onlardan yüz çevir ama öğüt ver. Yani ve öğüt insanlara, yani müminlere fayda verir. Demek ki müminlerin özelliklerini anlıyoruz. Mesela ayetler onlar için işe yarar. Öğüt onlara fayda sağlar. تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu tabi çok üzerine durmamız gereken bir ayet-i kerimedir. Ama şimdilik durmayalım. Belki daha sonra dururuz. وَمَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Yani Cenab-ı Hak diyor ki kullarından bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tabii ihtiyaçla ilgili bir şey. Yani Allah müstağnidir. Dolayısıyla kullarından bir şey talep etmez. Halbuki mesela ibadet söz konusu olduğunda sanki bir şey, yani niçin bu ibadeti yapıyoruz ve bununla biz acaba Allah'a fayda mı sağlıyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Onun için mesela her ibadet konusu ve her talepten sonra Cenab-ı Hak kendisini böyle müstahni olarak nitelendirir. İnna Allahu huve razzaku zul kuvvetil metin. Zaten rızkı veren odur ve o metin ve kuvvet sahibidir. Zul kuvvetil metin. Fe inne lillezine zalemu zunuben misle zunubi ashabihim fe la yesteacilun. Kuşkusuz zalim olanlar için arkadaşları için nasıl varsa onlar için de böyle bir azap vardır. فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ. Hiç acele etmesinler, yani kaçmayacak. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذ۪ي يُعَدُونَ. O kafirler kendilerini tehdit ettiğimiz, yani kendisiyle tehdit edildikleri o günle karşılaştırdıklarında vay hallerine, yani ne olacak, yani durumları ne olacak diyor Cenab-ı Hak. Efendim burada bitirelim. Kısa bir aradan sonra Divan-ı Kebir'den okumaya devam ederiz. Zariyat suresini de böylece bitirmiş olduk. Bu Zariyat suresinin belki tekrar üzerine dururuz, şu son kısmını. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ. Onun üzerine belki dururuz.

0: Düşünce ve Hayatta Mevlana Divanı Kebir Şerhi.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Divan-ı Kebir'de programımızın 3. kısmında Mevlana Celaleddin şöyle diyor: meclisimizin ışığı yok sensiz. Zaten meclis sensiz bir mezar gibi. Bu hani bazen bahar üzerinden, mevsimler üzerinden de anlatıyordu. Sevgilin olmadığı vakit kıştır ya da ölüdür, yani mezardır yani. Eğer meclisse mezardır, kişi ise ölüdür. Mesela bir mekan, kalpse mesela ölmüş bir kalptir. Yani sevgi yok ise. Çünkü burada yani sevgi bütün hani müspet değerlerle örtüşüyor ve onların nedeni haline geliyor. Dolayısıyla yani bir sevgili varsa, yani bir aşık varsa orada, orası meclistir yani, yoksa bir mezar yeridir. Elbette yanılırsın. Ya bizi o yana çağırırsın, uzak değildir senin lütfundan bu. Yaratıklar tarlası gibi. Sense ilk baharsın. Onların özleri seninle meydana çıkar. Şimdi İkbaharın özelliği ne? İkbahar aslında tohumdaki kabiliyeti ortaya çıkartıyor. Yani bu bence çok güzel bir benzetmedir, çok güzel bir ifadedir bu. Çünkü aslında aşkın yaptığı şey bu. Yani mesela bahar nasıl ki tohumun potansiyelini ortaya çıkartıyor, aşk da aslında tam bunu yapıyor. Yani insan içindeki o potansiyel, tohumdaki o yapı ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında yani sevmenin insandaki en büyük şey karşılığı bu. Yani ne olduğu görülüyor. Yani onunla var oluyor. Onunla varlık kazanıyor. Kuvveden fiile çıkmış oluyor. Bir görün de sarhoş olsunlar. Dünyanın her parçası ayrı bir coşkunluk göstersin. Azarlaman coştu mu? Tandırın altından tufan dalgaları kaynar. Bu tabii tandırın altından tufan dalgalarını anlıyoruz. Bu tandır Vefaretten Nur ayet-i kerimesine atıf yapıyor. Hazreti Nuh'la ilgili.

Ondan sonra vefat etti Nuh diyor. Ondan sonra dolayısıyla o kavme Nuh tufanı geliyor. Ama öncesinde böyle vefat etti Nuh, yani bir ocak tutuşması oluyor. Fakat kabul ediş gökyüzünde bir dönmeye koyuldu mu, bütün yaslar neşe kesilir. Sus bu şişe düzmeyi bırak. Olur da bir kör şişeyi kırıverir. Evet. Hadin asufiler, bugün sema var, vuslat var. Evet, işret var, zevk var bugün. Can Musa'sı çıkar ayakkabılarına. Bunların hepsi tabii atıf yani. Can Musa'sı, yani Tur'a giden Musa'ya fahlan aleyk deniyor. Ayakkabılarını çıkar. Yani dünyadan uzaklaş. Bazı mesela zünnarı kes de diyebilir. Başka şekillerde de bunu söyleyebilir. Çünkü can gül bahçesinde bir tek diken bile yok. Ha, çok güzel bu. Yani aslında yani mutlak dikensiz bir güllük olunca, gülşen, gülistan olunca ayağına, yani bu çok enteresan bir konu olabilir aslında. Şöyle ki, şimdi Abdullah İbni Mesud'a sanıyorum takva nedir diye soruluyor. Ha, o da diyor ki takva diyor dikenli bir yolda yürümektir diyor. Dikenli bir yolda nasıl yürürsün? Dikenli bir yolda yavaş yavaş, yani dikkat ede ede yürürsün. Böylece yani ayaklarını şeylerden korursun. Yani dikenlerin batmasından korursun diyor. Şimdi burada dolayısıyla şimdi ayakkabının görevi bu. Ayağımızı dikenlilikten, dikenlerden korumak. Halbuki diken yok ise ayakkabı niye giyelim ki? Yani eğer dünyada yani ayağımıza batacak bir diken yok ise ve bütün dünya gülşen olmuş ise biz niye diken giyelim ki? Yani niye elbise giyelim ki? Niye işte üstümüze başımıza bir şeyler hani alalım ki? O zaman şimdi yani ayakkabının nedeni diken. Yani yeryüzünde diken varsa o zaman ayakkabı giyeriz. Ama dikenler ortadan kalkmışsa bil vadil mukaddesi tuva, aslında o. Yani salim bir vadidesin. Yani burada şey yok. Fahlen aleyk bu. Dolayısıyla tam bir tevekkül, tam bir teslimiyet haline gelmiş oluyor. Evet. Acan Musa'sı çıkar ayakkabılarını. Çünkü can gül bahçesinde bir tek diken bile yok. Güvercinleri baştan başa doğan haline getirdiler. Çünkü bu av ona avcı oldu artık. Şimdi güvercin yani avlanacak olan, ama o doğan oldu, yani avlayacak olan oldu. Evet. Başlar o kızıl şarapla mahmur oldu mu, sarhoşların başları dertten kurtulur gider. Yani bir şey bu diyelim, paradoks yani. Yani sarhoş bir kez, yani sarhoş oldu mu başı dertten kurtulur yani. Evet. İçki bir an sonra doğudan batıya dek aklı başında bir tek adam göremezsin. Yani herkes sarhoş, yani herkes kendinden geçmiş olacak. Burnunu bir uzat da bir başka koku duy. Yani bu koku duyma meselesi bayağı önemli. Yani çünkü insan aslında bütün duyuları, bütün kabiliyetleri açılıyor. Çünkü o burunda o kokuya çeken bir yular var. Yani o kokuyu çeken, kendine doğru çeken bir yular var. Yani burnuna yular bağlanmış, burnu kokuya doğru çekiyor. Canın için olsun, boynunun ardını kaşıma. Gidiyorum deme, bir özür getirmeye kalkışma. Şimdi boynunun ardını kaşımak ne demek? Yani yola çıkıyorsun, yani bir işaret bu. Hani eyvallah der gibi. Ondan sonra gidiyorum deme, bir özür getirmeye kalkışma. Yani mazeret, yani ben gidiyorum, işim var, gücüm var deme. Birçok aşıklarım var ama şu iki üç yoksul aşıkla kaynaş. Evet, yani çok, ama yani burada bir iki kişi var, bunlarla kaynaş. İşim var deme, iş peşine düşme. Ne olur biraz işten kalsan, iş erisin, iş yaratırsın sen. Yani ne olacak yani, hani işim var deme yani. Gidiyorum dersin, hastam var. İyi ama bizim hastalarımızı bırakan sen değil misin? Bizden daha hasta kim olabilir? Öylesine arıkım ki arıklıktan gözüne bile giremiyorum. Yani çok zayıfladım senin yüzünden, ama zayıflayınca güzelliğimi de kaybettim. Artık gözüne de giremiyorum, yani beni beğenmiyorsun diyor. Yemin eder yarın gelirim dersin. Kimdir eteğine sarılabilen ki yemin ediyorsun? Yeminle gizli bir iş pişirmedesin sen. Zaten gizli sırlar atına binmişsin sen. Gidiyorsun yani. Gizli sırlar peşine gidiyorsun. Sen aysın biz gece, kaçma bizden. Ay olmadı mı gece can sıkar. Kapkaranlık hakikaten. Evet, yani ay gecede bir umut gibi duruyor. Sen susun biz ekin gibi susuz. Dönme bizden.
İyi sinen tatlı bir susun sen. Saç a gerçek yoksulların canı. Ne olur böyle bir tohum ekersen. Hem de öylesine yoksullar ki her biri bir ülkenin haznesine sahip. Padişahlar bile onlardan utanır. Şurası çok güzel. Seninle yoksuldur onlar. Başkalarına karşı çok güzel. Yani aşık aleme müstahni ama maşuğa karşı yoksul. Yani hep bunu talep ediyor. Bu işte Yunus'un mesela, Yunus kapında kuldur, sultandan içeri. Sözün aynı. Senden padişahlık taçları var onların. Ay da güneşe karşı yoksul, fakat ay yıldızlara karşı atlı padişahlık gösterir. Yani bir hiyerarşi bu, bir kademe şeyi bu. Senin neyinim? Yani beni üfledi. Evet. Mazurum şu sesi çıkarmada. Sensin her solukta beni üfleyen. Evet. Şu dünyanın bütün solukları sayılı. Az soluk. Ne biçim soluksun sen ki sayın yok. Başka bir şiir. Bir ırmağa gark olmuşum ben. Gizlice de suyun içinde bir diken batıyor bana. Gerçi dikeni görmüyorum ama diken yarasından da kurtulamıyorum. Bilmiyorum şu ırmakta ne biçim dikendir bu. Boyuna canıma batıp duruyor. Bir de bedenime bak. Nakışçı iğneyle her yanına ayrı bir nakıştır işlemiş. Evet. Başka bir şiir. Sevgilimi benden ayırmak istiyorsan boşuna. O oldum ben. Ne yani, artık ayırmak mümkün değil. Şimdi yukarıda hani gitmekten filan söz ediyoruz bir önceki şiirde. Bu tabii onun durumu farklı. Ama şimdi burada farklı. Şimdi sevgilim benden ayırmak istiyorsun ama ayıramazsın yani. Çünkü ben o oldum yani, ittihat oldu. Ayıramazsın. Aramızda bir kıl bile göremezsin. Sen de arada utançla kala kalırsın. Yani kıl dediği yani bir boşluk yok. Yani hiç boşluk yok. Orada utanıp kalırsın yani sen de. Aşık rüsvai olsa bile ayıbını görme. Denizde bir şeycik olmasa bile bu denize bir ayıp değil. A ellerini suya daldırmış kişi. Kuru kerpiç almak istiyorsan gel bu yana. Yani sudan kuru kerpiç çıkmaz yani. Yanlış iş yapıyorsun yani. Sen tersine bulut gibi yerden gökyüzüne yağmur yağdırmak istiyorsun. Yani halbuki tersine, yukarıdan aşağıya yağmur yağar. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya yağmur yağmaz. Yani usul bilmemek meselesi. Yani yöntemi bilmemek meselesi. Aşk sende keskin tırnak bırakmaz. O başı kaşıman yerindedir artık. Kararsızlıkta yer edindin mi, o vakit aşk kıyısında karara erer, huzura kavuşursun. Bunların hepsi tabii Şems'e yani söyleniyor. Başka bir şiir. A güzelim, uzun bir düşünceye dalmışsın sen. Sonra da dostlara uymamak için tutmuş, o düşünceyi almış getirmişsin. Aşık olan ateşin ta baş köşesine geçip oturmaz mı? Şimdi ateşin ta baş köşesine, çünkü aşkı temsil ediyor ateş, tam baş köşesine, yani aşığım diyorsun, orada oturuyorsun. Meğerse geçici bir aşka tutulmuş sevdalı olan. Yani yani eğer böyle geçici bir aşkı varsa o ateşin baş köşesine geçmesin, ama normal aşık olan adam ateşin baş köşesine oturur. Bir bana bak, bu aşktan önce aleme boş verirdim, hiçbir şey aldırmazdım. Kaza bu ya, gelip çattı. Bir ay yüzlüğü gördüm, şakacıktan saçlarının ucunu tuttum, bir oynayayım dedim. Suçum buydu işte. Öyle bir aşka düştüm ki uzunlukta yüzlerce kıyamet günü kadar uzayıp gidiyor. Yani böyle aşkla hani oynamak istedim. Yani ona doğru gittim ama aşk beni fena etti. Evet. Kanımı dökerseler misk kokusu yayılır kanımdan. Gaziden utanan bir şehidim ben. Evet. Tebrizli Şemseddin nasihat verdi de dedi ki, a aşık ne diye sevilen gibi nazlanmıyorsun. Yani şimdi maşuk nazlanıyor, naz yapıyor. Aşık böyle yüz döküyor. Halbuki sen de naz yap yani çünkü maşuk da sana karşı bigane değil diyor. Mutlu olsun bize bu düğün, kutlu olsun bize bu düğün. Sütle şeker kesilsin boyuna, şarapla tatlıya dönsün bu düğün. Evet, yani kavuşma vakti. Hem yapraktan

0: faydalanıyor hem meyveden, hurma fidanı gibi tıpkı bu düğün. Cennet hurileri gibi gülsün, hem bugün de yarın da ebediyen gülsün, dursun bu düğün. Evet. Bu sultanımıza kul olursan herkes ağlamaya koyulur, sen güler de gülersin. Yani şimdi bunlar tabii aşığın makamını yücelten şiirler. Herkes ağlarken sen gülersin. Dünyanın her bucağı gam dolsa sen kutlu, sevinçli bir hale gelirsin. Gökyüzüyle yeryüzü darmadağın olsa, yansa, yıkılsa her ikisinin ötesinde gene sen yaşarsın. Altı yönün çadırı sökülse yedinci kat gökte günde beş kere nöbetin vurulur senin. Şimdi altı yön yani dünyanın yıkılması yani. Yani altı cihet olarak anlatılıyor bu kemfezat alemi. Hepsi yıkılsa sen yedinci kat gökte bulunursun yani. Her şey seni görmeyi özler. Sense yüzlerce perdenin ardına gidersin, girersin. Düşünce gibi sırları araştırmak için gönüllerin içinde döner dolaşırsın. A gönül, güzellerin yüzlerine bak. Kim oluyor onlar ki onlardan utanasın? Onlara sadaka vere dur. Ha, çok güzel. Çünkü onlar yeni aydır. Sense dolunaysın. Yani onlar hilal, güzeller hilal. Bu daha önce de hani şeyde anlatmıştı bunu. Mesela aşk şey ateş ile şeyi kamışı. Mesela kamış normalde yanıyor ama kamış aslında diyor ateşin rızkıdır diyordu. Dolunayla şey ilişkisini de böyle hani kurabiliriz. Onlara sadaka ver. Yani onlara bakarak, onlara sevdaya düşerek onlara bir tür sadaka veriyorsun. Yani onlar büyüyor bu şekilde. Çünkü sen dolunaysın. Kamış gibi varlığından boşaldın mı şeker kamışına döner şekerlerle dolarsın. Of, şurası da çok güzel. Gel hırkanı meyhaneciye rehin ver. Ne diye mürailer gibi abaya, kebeye bürüneceksin. Bu tabi bir tasavvuf eleştirisi. Eğer tasavvuf kelimesi suftan geliyor, işte tarikatlar daha sonra böyle hani kılık kıyafet vesaire bir takım şeyler oluşturuyorlarsa bunları bırakmak lazım. O zaman şimdi abayı rehine vermek, yani hırkayı meyhaneciye rehine vermek aslında tasavvuftan melamete ya da melamete intikal demek, yani terakki demek, yani bilinir olmaktan bilinmezliğe yolculuk. Meyhaneye niye veriyor bunu rehin? Çünkü şarap alacak oradan, yani içecek, şarap alacak ve terakki edecek, yani sarhoşlukla terakki edecek, yani aklı tam akıl haline gelecek. Ne diye mürailer gibi abaya kebeye bürüneceksin. Şimdi aba insana itibar getiriyor. Yani tasavvufun kılık kıyafeti insana itibar getiriyor. Dolayısıyla bu bir mürailik. Tebrizli Şems'in aşkıyla can ver de onun aşkı gibi ebedi ol, ölümsüzlüğe ulaş. Dolayısıyla şimdi Şems'in görevi bu. Yani abadan, şey, abayı rehin verdirerek terakki etmesini sağlamak. Efendim burada kalalım. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyoruz. Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin. Ümmet-i Muhammed'e umuma rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Programımızın editörü Şüeda Sever'ine de teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Bakara Suresi 177 ila 182.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içerikleri

0: bizden haberdar olabilirsiniz.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nisa suresi 88 ila 91. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın Sesler'den Mukabele ve Meali Şerif her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 11. Ayet.
3: O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: Fatır Suresi 1. Ayet.
4: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Hac Suresi 65. Ayet.
0: Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Halik Celle Celalu, Celle Celalu. Her şeyi yoktan var eden. Sen El-Haliksin. Yaratan, yoktan var edensin. Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın. Her şeyin varlığını, geçeceği halleri belirleyensin. Bir şeyi yoktan var etmek ancak senin Halık ismine mahsustur. Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca sensin. Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, varlığın kendisini ve mayasını yaratansın. Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin. Sen insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan, ona irade ve akıl bahşedensin. Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım! Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 21. Cüz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin: biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.

İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler.

0: sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illa zalimun.
0: Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder.

Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki mucizeler ancak Allah katındadır ve ben apaçık bir uyarıcıyım.

De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.

Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir.

senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir.

Ey iman eden kullarım, şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin.

İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ

0: Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh innallâhe bikulli şeyin alîm.
0: Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar.

çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

0: Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.

Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa summa yu'iduhu summa ileyhi turca'un.
0: Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Ve yevme tekumus sa'atu yublisul mujrimun.
0: Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.

0: Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin.

0: وكذلك تخرجون.
1: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız.

0: sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz.
1: Ve min ayatihi

kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden neşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.

Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz.

O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğiniz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.

0: Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ

Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.

İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar.

Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor?

İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.

Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır.

De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi.

0: Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
1: Men kefere fe aleyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun.
0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar.

Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez.

Rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar.

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.

Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin.

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı.

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.

O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

0: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler.
1: كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ
0: Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.
1: فَاصْبِرْ

0: sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.

İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele.

Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.

İşte Allah'ın yarattıkları. Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. وَإِذْ قَالَ

0: الشرك لظلم عظيم.
1: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
0: Ve vassayna l-insana biwalideyhi hamalathu

İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.

0: Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.
1: Ya buneyye inna

Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.

Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ

küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.

Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir.

göklerde, yerde ve ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَ

0: Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır.
1: Ve men kefere fe la yahzunke kufruhu.

0: olur.
1: Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır.

Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ma halqukum ve la

Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Görmedim mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.

Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.

0: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
1: Em yekulun iftara bel huve

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.

0: أفلا تتذكرون.
1: Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?

gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir.

İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

0: والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.

suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız." dedikleri vakit onları bir görsen.

Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir.

0: Onlara şöyle denilecek: o halde bu gününüzde kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

0: فسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar.

onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.

Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız.

Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız.

Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.

Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.

Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı?

görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanların ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi?

0: De ki, fetih, kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ

0: Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ.
0: Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

0: Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu.

Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. وَإِذْ أَخَذْنَا

Hani biz peygamberden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
1: İz ca'ukum min fawqikum ve min esfele minkum ve iz

Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.

0: İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.
1: وَاِذْ يَقُولُ

0: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı.
1: وَإِذْ قَالَتْ

Hani onlardan bir grup, "Ey Yesrib, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grup da, "Evlerimiz açık, korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi.

andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.

De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

0: أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
1: Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

0: Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ

Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır.

0: Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.
1: لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırılması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: وكان الله قويا عزيزا.
1: Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.

Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım.

Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Ey peygamberin hanımları, içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru.

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık Verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini izzeti dergahında kabul eyle.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif.

Okuyan Doğan Temiz. Ahkaf suresi 15 ila 20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. İman et! Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar, o da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Azim olan Allah

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza,

0: dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Halim, ahlakımızı güzel eyle. Bizi kötü amel ve kötü ahlaktan, yalandan, iftiradan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Hayyu ya Kayyum, nefsimize uyduğumuzda halimizi düzelt Allah'ım. Göz açıp kapatıncaya kadar da olsa bizleri nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, iki cihan güneşi Resul-i Ekrem Efendimiz sana halini nasıl arz ettiyse biz de öyle arz ediyoruz. Sana nasıl niyazda bulunduysa biz de öyle niyazda bulunuyoruz. Halimizi, niyazımızı kabul eyle Allah'ım. Peygamberimiz senden hayır namına ne istemişse biz de aynısını istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Yüce Peygamberimiz hangi kötülüklerden sana sığınmışsa biz de hepsinden sana

rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmran Suresi 164 ila 173. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine,

0: ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun," dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Tekasür Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3,

0: Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 67 ila 73. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü o haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
0: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Yunus Suresi 62 ila 64. ayetler ve Fussilet Suresi 30 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 127 ila 133. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır, dedi. Andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 3. Ayet.
5: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
1: Araf Suresi 54. Ayet.
6: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
1: Naziat Suresi 28. Ayet.
5: Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis'ten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: Ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesillere helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Kur'an-ı Kerim'deki tarifinle bizi müminler ancak kardeştirler şeklinde tanıttın ki bunun ne kadar şuurundayız, sanki bunu tam idrak edememişe benziyoruz. İlahi, kardeşlik ruhunu, kardeşlik hukukunu, kardeşlik ahlakını yeniden bize kazandıracak mümince, Müslümanca davranışlarımızı Kur'an ve sünnet ışığında belirleyerek ihya etmeye bizi muvaffak eyle ya Rab, muvaffak eyle ya Rab. Mümin kardeşliğinin gerektirdiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın El Muslim Ahul Muslim başlığıyla başlayan o ifadelerin arkasında bize yüklediği görevlerin de şuur ve idrakine ererek mümin kardeşliğine yakışan davranışlarımızı Kitab-ı Kerim'inden ve Resul-i Ekrem'in sünnetinden yeniden tanıyarak, anlayarak, kavrayarak gereği

0: Yeni hayatımızda, çevremizde, etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde fiiliyata dökmeye cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi, muvaffak eyle ya Rabbi. Kardeşliğimizi bozacak her türlü fitneden, fesattan, yalandan, kinden, iftiradan, gıybetten, dedikodudan, alay etmekten, insanların onurunu zedeleyecek davranışlara bulunmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi, muhafaza eyle ya Rabbi. Ehli küfür batılda birleşmiş, hakkın karşısında kenetlenmiş iken, hakka iman etmiş olan ve ümmetin idarecileri kısmını oluşturan, alimler kısmını oluşturan, fikir erbabı pozisyonunda fikrine, görüşüne müracaat edilen kalitede, seviyede olanlara da İslam ümmetinin içinde birliğin, kardeşliğin, dostluğun gerektirdiklerini yeniden hayat haline dönüştürmek için öncülük etmelerini, Kur'an ve sünnete sahip çıkmalarını nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Resulullah Efendimiz'i örnek alarak vazifelerini yerine getirmeye, Hulefai Raşidini örnek alarak görevlerini yerine getirmeye, kendilerini ve bütün idarecilerimizi muvaffak eyle ya Rabbi, muvaffak eyle.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hud Suresi 9 ila 16. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı, canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa orada onlara işlerini

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif, okuyan Emrullah Aktaş. Ankebut Suresi 23 ila 30. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı, onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. Ben Rabbime, gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu. Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Vakıa Suresi 1-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Nahl Suresi 111 ila 119. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha

0: hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır, fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş disiplininin nasıl olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Tevbe Suresi 123.
6: Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
4: Tevbe Suresi 12.
7: Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.
4: Muhammed Suresi 35.
8: Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
4: Muhammed Suresi 4.
9: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir el

0: İşçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Sen biliyorsun. Biz günahkarız, sen affedensin. Biz cimriyiz, sen zengin olansın. Biz düşmüşüz, sen kaldıransın. Biz ümitsizliğe savrulmuşuz, sen ümit rahmet edensin. Senden başka kapı, senden başka gidilecek melce, makam, hikmet yoktur ya Rabbi. Hikmetine sığınmışız, kapına sığınmışız, dergahına gelmişiz. Dizimizi yere koymuşuz, ellerimizi açmışız. Ya Rahim rahmet et, ya Şafi şifa ver, ya Kuddus rahmet ver, güç ver, kuvvet ver, kerem ver demişiz, hikmet ver demişiz. Bizi kapıdan boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Fatır Suresi 15 ila 26. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
3: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Tevbe Suresi 100 ila 110. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedeviler

0: zaten bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkla direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğimiz sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden biri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Maide Suresi 6 ila 11. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

Kerim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo.

0: Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 219. Ayet.
2: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
0: Maide Suresi 90. Ayet.
3: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyleri, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
0: En'am Suresi 145. Ayet.
4: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti, ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.